Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versen.

Saat 7. Haberler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyenlerin heveslerinin kursaklarında kalacağını vurguladı. Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı

0: Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve usulsüzlük gibi suçları işleyenlerin kimliğine bakılmaksızın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Fon piyasasının güven ve istikrar açısından önemine dikkat çeken Bahçeli, yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistem için tedbir alınması gerektiğini söyledi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Mahkeme Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'la Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in tutuklanmasına karar verdi. Merkez Hakem Kurulu Üst Yönetim Kadrosu'ndansa peş peşe istifa haberi geldi. Başkan Gündoğdu ve kurul üyesi Sebahattin Şahin istifa etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki Süper Lig hakeminin emniyetteki işlemleri de devam ediyor. Hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, yasa dışı bahis oynadıkları gerekçesi ile ifade veriyor. Kısa adı MASAK olan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunda Yasin Kol'un futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahisle nitelikli dolandırıcılık suçlarından kaydı olan şüphelilerle bağlantısı tespit edildi. Teknofest Şanlıurfa'da devam ediyor. Teknofest Güneydoğu'nun iletişim paydaşı TRT standları yoğun ilgi görüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı Teknofest'te standları ziyaret etti. Mehmet Fetihler Sultanı oyuncularıyla bir araya geldi. Alanda TRT tarafından her yaştan ziyaretçiye yönelik çok sayıda etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'ya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Teknofest alanından görüntülerin bulunduğu videoya da yer veren Duran, kendi teknolojisini geliştiren Türkiye, gençlerinin hayalleriyle geleceğe yürüyor, dedi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 9 kayıp yolcuysa aranıyor. İstanbul'u koşuyorum Avrupa etabı nedeniyle bugün Fatih ilçesinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Yapılan açıklamaya göre saat 6'dan program bitimine kadar kullanılamayacak yollar şöyle. Kennedy Caddesi'nin Samatya Varyant'la Sirkeci Meydan arasında kalan bölümü, Langa Bostanları Sokak, Namık Kemal Caddesi, Avrasya Tüneli Avrupa Yakası çıkışları Aksaray ayırımları, Avrasya Tüneli Anadolu Yakası istikameti acil son çıkışı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Yine Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği de tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 4 Ekim 2026 Pazar günü. Bugün programı Suzan Yalım hazırlıyor. Teknik yönetmenimiz Abdullah Tombuloğlu ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Her hafta olduğu gibi bu hafta da 3 saat boyunca sizinle birlikte olacağız.

program açılışımızı birbirinden güzel iki eserle yaptık sevgili dinleyicilerimiz. İlk eserimiz Nihavend makamındaydı. Alp Arslan'ın sesinden dinledik. Eserimizin bestesi Yıldırım Gürses'e, güftesi Uğur Gür'e aitti. İkinci eserimiz ise Acem Aşiran makamındaydı. Esra İçöz söyledi. Bir alevi yangından ayıramazsın. Korda yanar, alev de mavi kırmızı dedi. Eserimizin bestekarı sevgili Turhan Taşan. Güftesi de Aysel Gürel'e aitti. Şimdi Mahur makamında bir eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bestesi Rıdvan Tandoğan'a, güftesi Necra Ünal'a ait. Tuğçe Pala söylüyor. Hani ellerimi tuttun ya bir gün,

Gözünün hikayesi aynadaki yüz, ak düşen saçlarım, yılların izi Gökhan Sezen'in sesinden dinledik. Eserimizin bestesi Necip Gülses'e, güftesi Hüsamettin Olgun'a aitti. Birbirinden güzel iki eserle devam ediyor programımız sevgili dinleyicilerimiz. İlk eserimiz Nihavend makamında, özür diliyorum. Bestesi Selahattin İçli'ye, güftesi Halim Yağcıoğlu'na ait. Alper Ayorak söyleyecek. Kız sen beni çıldırtacaksın diyecek. Ardından Muhayyer Kürdi makamında bir eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Eserimizin bestesi ve güftesi Cahit Deniz imzalı. Seda Gökkadar söyleyecek. Devirirdim dağları, okyanuslar aşardım.

Sevgili dinleyicilerimiz, bestesi Özdemir Hafızoğlu'na, göftesi İsmail Hakkı Altıntaş'a ait Hicaz bir eserle devam ediyoruz. Hasan Eğri'nin sesinden dinleyeceğiz. Aşk ne zaman kalbe girer bilinmez diyecek. Ardından bestesi Celal Aybey'e, göftesi Şevki Dinçal'a ait Muhayyer Kürdi makamındaki eserimizi Yahya Geylan konuk olacak radyolarınıza. Seninle bir değil bin ömür bile diyecek.

Beraberliğimiz Yusuf Kemal Boğa'nın eseriyle devam ediyor. Seçil Kutlu seslendirecek birazdan. Gözlerimiz görmezse gönlümüz görür diyecek. Sözlerini Rıza Polat Akkoyunlu'nun yazdığı, Hasan Soysal'ın Nihamet makamında notaya aldığı şarkıyı Nusret Yılmaz söyleyecek sevgili dinleyicilerimiz. Ardından Gül Mevsimi Yavrum, yine güllerle açıl gez.

TRT Ankara Radyosu stüdyolarında canlı olarak yayınlanan Sabahın Namisi programında bu kez Hicaz bir şarkı sunuyoruz. Güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel'e, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait olan eseri Umut Akyürek seslendiriyor. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok diyecek. Ardından Bahadır Özüşen'in sesinden Yusuf Nalkesen'in Kürdül Hicazkar makamındaki eserini dinleyeceğiz. Ne o bensiz edebilir, ne temelli gidebilir.

Şimdi Sami Derin Tuna'nın sözlerini yazdığı Ziya Taşkent'in Muhayyer Kürdi makamında bestelediği şarkıyı dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Yıldırım Bekçi söyleyecek. Boşuna gönlümde ateşin yanmış, şu kalbim aşkını vefalı sanmış. Boşuna dudağım ismini anmış, sensiz de murada eriyorum ben.

Bestesi Erol Bingöl'e, güftesi Canip Alcı'ya ait Acem Kürdi makamındaki eserimizi Nazlı Kanaat'in sesinden dinledik. Gönülden hüzünler silindi gitti dedi. Uşak makamında bir eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz şimdi. Kemal Caner söylüyor. Fındıklı bizim yolumuz.

0: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Ege ve İç Anadolu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Trabzon 19, İstanbul ve Hakkari 21, İzmir 26, Edirne 24, Bursa 22, Aydın 29, Sivas ve Düzce 20, Artvin 17, Ardahan 14, Gaziantep 24, Mardin 23 derece.
1: Yol durumu.
0: Aydın-Denizli otoyolunun 6 ile 7. kilometreleri arasında Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapatıldığı için trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Yıldızeli-Sivas yolunun ilk 5 kilometresinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, sizden gelen mesajlarla başlıyoruz. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgilerini gönderiyor. Programda emeği geçen herkese teşekkür etmişler. Tüm eserleri TRTname radyo dostlarıma armağan ediyorum, teşekkür ediyorum diyorlar. Biz teşekkür ederiz. Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz. Sabahın namesi, kıymetli ekip, safalar getirdiniz. Güzel bir pazar günü olsun. Sıradaki esere talibim, ekibe ve tüm dostlara armağan olsun. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar diyorlar. Teşekkür ederiz. Mehmet Acarca İstanbul Ataköy'den bizi dinliyor. Şahsınıza, TRTname'nin bütün ekibine, yurdumun her köşesine, şarkı seven herkese, Ankara rüzgarına, TRTname'nin takipçilerine armağan olsun eserler demişler. Teşekkürler. Sinan Öksüzoğlu Trabzon Arşin'den selamlıyor bizi. Sevgili eşi Nuran Hanım'a armağan ediyor. Teşekkür etmiş bize. Maya Türköz İzmir'den günaydın diyor. Mutlu pazarlar dilerim. Hepimize güzel ve sağlıklı bir gün olsun. Bu program için emeğinize sağlık. Teşekkür ediyorum diyorlar. Muhayyer Kürdi makamında eser seçmişler. Eserimizin bestesi ve güftesi Arif Sami Toker imzalı. Emel Sayın'ın sesinden dinleyeceğiz. Ey sevgili hasretim sana diyecek. Ardından Seniha Cengiz Han'ın isteğini dinleyeceğiz. Samsun'dan günaydın diyor. Mutlu pazarlar dilemiş. Sevgili eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut ve Gürhan'a, Atakum Belediyesi TSM Korosu'ndaki arkadaşlarına, ekibinize, emeği geçen herkese armağan ediyorum diyor. Eserimizin bestesi Turhan Taşan'a ait, güftesi Tunç Kemal'e ait, makam Kürdeli Hicazkar makamı, Çiğdem Yarkın söyleyecek. Felek vurmuş bir kere, ne söylesem bahane. Ayrıca Instagram hesabımıza yazan Sivas Koyu Hisar'dan Serkan Alkan'a da armağan ediyoruz. Sevgili eşine, kızına ve dinleyen herkese armağan etmişler.

Aziz Ceviz, Bilecik Bozüyük'ten selamlar. Sıradaki eseri TRT Name grubundaki tüm dostlarıma armağan ediyorum. Hayırlı günler demişler. Zeki Gül Eskişehir'den bize ulaşıyor, selamlarını gönderiyor. Mehmet Turan, Kahramanmaraş Afşin'den sevgiler. Sıradaki eser Afşinli müzikseverlere gelsin diyor. İbrahim Kaçar, günaydın dostlar, sağlıklı günler diliyorum. Eskişehir'den selamlıyorum sizi demişler. Ahmet Uzal, İzmir Buca'dan selamlar, saygılar, iyi yayınlar diliyorum diyorlar. Eşim Zeynep, canım çocuklarım Hasan, Merve, Emine, torunum Mert Uzal, yeğenim Yücel, Nilüfer Şenol ve kızları Sude Nur armağan ediyorum eserleri diyorlar. İhsan Demircioğlu, Ankara Yeni Mahalle'den bizi dinliyor. Ankara Radyomuza selamlar demişler. Bu güzel programı hazırlayan herkese teşekkür ederim. Yayında kolaylıklar diyorlar. Oğuz Onur, Ankara Küçük Esat'tan bizi dinliyor sevgili dinleyicilerimiz. Huzur, mutluluk ve kolaylıklarla dolu güzel bir

için çok teşekkür ediyorum diyor. Bestesi Saadettin Kaynağı, güftesi Vecdi Bingöl'e ait Uşak bir eser dinleyeceğiz. Midiha Şen Sancakoğlu'nun sesinden. Ne yaptım, kendimi nasıl aldattım?

Selamlar sevgili Betül Hanım, hoş geldiniz, hayırlı sabahlar diliyorum diyor İhsan Özdoğan. Sizin aracılığınızla TRTname sayfa dostlarıma ve Nevşehir Gülşehirlilere armağan ediyorum sıradaki eseri, teşekkür ederim demişler. Biz teşekkür ediyoruz güzel mesajınız için. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Ayşe Erbay Sakarya Karasu'dan bizi dinliyor. Sevgilerimi gönderiyorum, çok teşekkür ediyorum diyor. Mehmet Altan, günaydın TRTname ailesi ve dinleyen herkese selam olsun diyor. Şahap Ünal Uşakeşme'den bizi dinliyor. Torunu Ares için eserler istiyor. Sinan Işık Ankara'dan selamlar ve sevgiler gönderiyor. Hürmet Özdemir Karabük'ten sevgilerini gönderiyor. Günaydın diyor. Karabük Türk Sanat Müziği Korosu Yayın ve Yapım Ekibi, size armağan ediyorum, iyi yayınlar diliyorum demişler. Acem Kürdi makamında bir eser dinleyeceğiz önce. Selçuk Aygan'ın sesinden "Ne sen beni gördün ne de ben seni" diyecek. Ardından Mehmet Gücüyener'in seçimini dinleyeceğiz. TRTname sayfa dostlarını ve vatanını, bayrağını seven herkese armağan ediyorum demişler. Bestesi Sadi Hoşses'e, güftesi Karacaoğlan'a ait Mahur makamında bir eser dinleyeceğiz. Sadi Hoşses söyleyecek. Hicran açmıştır sinede yâre.

Çağatay Durak günaydın, hayırlı sabahlar, Erzurum'dan selam olsun herkese diyor. Sinan Işık Ankara'dan selamlar ve sevgiler demiş. Tuncel Erol Eskişehir'den selamlarını gönderiyor, iyi yayınlar diliyor bize. Ecvet Gurt Kocaeli Gölcük'ten günaydın diyor. Kolaylıklar dilerim, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma armağan ediyorum, iyi yayınlar dilerim diyor. Zeki Başoğlu da bizimle, sizi dinliyorum demiş. Hasan Cengiz hayırlı sabahlar diliyorum, günaydın diyor. Hürriyet Gürsel Kuzu Antalya'dan günaydın diyor. TRT Name dostlarıma armağan ediyorum eserleri, iyi yayınlar dilerim demişler. Salih Kurt Manisa'dan sevgilerini gönderiyor. Eserleri aileme, torunlarıma, TRT Name dostlarıma ve size armağan ediyorum diyorlar. Mehmet Acarcan'ın isteğini dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Muhayyer Kürdi makamında eserimiz Kutlu Payaslı'nın sesinden Pembe Küçük Dudağ'ın söyledi şarkımızı diyecek. Ve Polat Bey mutlu sabahlar dilemiş Bolu'dan. Selamlar, sevgiler gönderiyor bize. Bayati bir eser istemiş. Yayın ve yapım ekibine, TRT Name takipçisi dostlarıma, Hayati Karademir ve Turgay Aykut'a armağan ediyorum. Sevgiyle ve şarkıların ruhlara hitap eden nameleriyle kalın diye de eklemişler. Eserimizin bestesi Kadir Şarman'a, güftesi Mehmet Erbulan'a ait. Kadir Şarman'ın sesinden dinleyeceğiz. Sen vefasız bir peri, sen zalimin birisin diyecek ve Instagram hesabımıza da Trabzon'dan Emine Atamer yazmış, papatyalar kadar duru bir hafta sonu olsun diye eklemiş. Dinliyoruz eserlerimizi.

Sevgili Ergin, günaydın. TRTName ailesi Karabük Safranbolu'dan selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki eseri TRTName radyo dostlarıma armağan etmek istiyorum. Sağlıcakla kalın, iyi ki varsınız diyorlar. Burdur Esenevler'den Zeki Gün selamlar, sevgiler demiş bize. Ekibe, eşime, çocuklarıma, torunlarıma, tüm TRTName seven dostlarıma armağan ediyorum. Her daim TRTName diye de eklemiş. Hatay Antakya'dan Abdo Orçin hayırlı sabahlar diliyor. Selamlar, sevgiler demişler. Tüm dostlarıma, sevdiklerime armağan ediyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Erdoğan Oktay, günaydın, hayırlı sabahlar. Ceyhan'dan selam olsun tüm dostlara. Sıradaki eseri Avukat Bülent Demirel'e ve eşine, çocuklarına armağan ediyorum. Sevgiler, saygılar diyorlar. Leyla Çabuk, Ordu'dan selamlarını gönderiyor. TRTName dostlarıma armağan ediyorum bu güzel eserlere demiş. Köksal Kılıç, Zonguldak Kozlu'dan günaydın diyor bize. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Fahri Özdemir, günaydın, hayırlı sabahlar, TRTName hoş geldiniz diyor. Konya Karapınar, Kesmez Köyü'nde yaşayan Hayri Merdane ve tüm ailesine armağan etmek istiyorum diyor. Erdal Öztürk, Balıkesir'den selamlarımı gönderiyorum diyor. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Gülsefa Koç Yiğit Can Bolat, her zaman olduğu gibi çok kibar, çok nazik, güzel ve uzun bir mesaj göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den bizi dinliyor. Arkadaşlarına armağan ediyor eserler. Bülent Çalış, İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan, her zaman olduğu gibi çok güzel bir mesaj göndermiş. Ve Rıfat Ulupınar, sevgili dinleyicilerimiz, gurbette olanlara, aşka inananlara armağan olsun. Çamlıca'dan Rıfat ve Gürçin Ulupınar diyorlar. Ahmet Uzal, İzmir Buca'dan selamlar, saygılar, iyi yayınlar diliyorum size diyor. Sevgili eşi Zeynep Hanım'a, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert Uzal, yeğeni Yücel Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur'a armağan ediyor. Cengiz Han Sönmez'in sesinden dinleyeceğiz. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün diyecek. Ardından sevgili Fatma Açan'ın isteğini dinleyeceğiz. Karadeniz Ereğli'den sevgilerini gönderiyor bize. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyza Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyelerine, ekibinize, Doktor İsmet Onuk ve Ayşe Onuk eşi için istiyorum, teşekkür ediyorum diyorlar. Melda Kurcu Kılıç söyleyecek, gülünce gözlerinin içi gülüyor diyecek ve Instagram hesabımıza Şükrü Özdamar da mesaj göndermiş. Nide Bordan mutlu huzurlu bir pazar günü diliyor. Kendisini de ortak ediyoruz eserimize.

Denizli'den sevgilerini ve saygılarını gönderiyor Gülden İbiş İmamoğlu sevgili dinleyicilerimiz. İyi yayınlar dilemiş bize, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Irfat Ulupınar da sevgilerini gönderiyor. Selami Kabakçı, Niksar'dan selamlar, günaydın TRTname dostlarım diyor. Suzan Ülkü günaydın diyor. Güzel bir eser armağan ederseniz bana çok mutlu olurum diye eklemiş sevgili dinleyicilerimiz. Emine Atamer Trabzon'dan merhaba diyor. Ceyran Şimşek Ayar günaydın Samsun Atakum'dan TRTname aileme selam olsun demişler. Kemal Gökçe Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor. Sıradaki eser kendime, ekibinize, TRTname dinleyen herkese armağan olsun diyor. Murat Odabaşı ve Şevki Şahinoğlu iki dinleyicimiz, sevgili dinleyicilerimiz aynı eseri istemişler. Güzel bir tesadüf olmuş. Murat Odabaşı her zaman olduğu gibi çok güzel, uzun, övgü dolu bir mesaj göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bu frekansta buluşan, gönlünü musikiye açmış tüm dostlara armağan ediyorum. Sağlık, mutluluk, bereket dolu bir gün olsun. Esenlik ve afiyetler dilerim diyor kendisine. Ankara Radyosu'ndan sevgilerimizi gönderiyoruz. Şevki Şahinoğlu da Güler Diyar Isparta'dan güzel insanlara günaydın diyor. Saffet Bilir, Güler Sunar Karahan, İbrahim Özdemir, Emel Sürücü ve Zeki Özceylan'a armağan etmek istiyorum diyor. Yüksel Uzeli

elimde diyecek. Ardından Borodin'den İbrahim Özdemir'in isteğini dinleyeceğiz. Kendime, yapımcımız Suzan Hanım'a ve Betül Hanım'a armağan ediyorum. Nihavent makamında eserimiz, bestesi ve güftesi Saadet'in Kaynağı ait Eda Karaytun sesinden dinleyeceğiz. Gönül nedir, bilene gönül veresim gelir.

İlyas Aydın Tokat Ormanbeyli köyünden bizi dinliyor. TRT Radyo dostlarına armağan ediyor eserleri. Ormanlarımızı koruyalım lütfen, yerlere çöp atmayalım diye de güzel bir uyarıda bulunmuş. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Müzeyyen Yüce Arda Bulut, teşekkür ediyorum bu güzel eserler için diyor. Biz teşekkür ederiz. Güzel bir hafta sonu olsun. İstanbul İstinye'den selamlar, sevgiler demişler. İsmet Bey İstanbul Güngören'den herkese günaydın, hayırlı sabahlar, mutlu pazarlar. Sıradaki bir esere ortak olmak istiyorum. İyi yayınlar dilerim demişler. İlk deneyeceğimiz eserimizi size de armağan edelim. İlhami Demir Koparan, hayırlı günler Kırşehir Kaman'dan sizi dinliyorum diyorlar. Özcan Aydın, Yıldırım Mukaragöz ve bütün Mehmet Usta sevgi ve saygılarımı armağan ediyorum onlara demişler. Teşekkür ederiz mesajınız için. İbrahim Yıldırım Hatay Dört Yol'dan selamlar, saygılar diyor. Sabriye Güloğlu Antalya'dan günaydın demişler. Macit Zinetbaş Lüleburgaz Ceylanköy'den sevgilerini gönderiyor. Torunları Sıla ve Adene armağan ediyor eserleri. Osman Selçuk Altun Karamürsel'den günaydın diyor. Sevgili eşi Pınar Çetin Altun'a ve sağlık çalışanlarına armağan ediyor eserleri. Ümit Kaya Çelebi, günaydın, hayırlı sabahlar dilerim. Güner Bekat ve Seniha Cengizhan, Meral Özhan, Hatice Okur armağan ediyorum. Hasene Demir Şahin'e armağan ediyorum demişler. Zeki Ayhan, İstanbul'dan dinliyoruz diyorlar. Dilek Yıldız, Alanya'dan mutlu pazarlar diyorlar. Erhan Yavuz, günaydın güzel insanlar, kucak dolusu sevgiler gönderiyorum size. Isparta, Senirkent, Başköy'den diyorlar. Şu an nöbette olan biricik doktor kuzum Sena'ya ve 27 yıllık eşim Zübeyde'ye armağan ediyorum. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum demişler. Biz teşekkür ediyoruz. Avuş Bakır Hatay Antakya'dan selamlar, sevgiler diyor sevgili dinleyicilerimiz. Bu radyoyu dinleyen herkese armağan olsun eserler diyor. Bestesi Selahattin İnal'a, güftesi Necdet Atılgan'a ait eserimizin Behiye Aksoy'un sesinden dinleyeceğiz. Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır diyecek. Ardından Hasip Uygun'un seçimini dinleyeceğiz. Kürdeli Hicazkar makamında eserimiz Yaşar Özel söyleyecek. Dertleri zevk edindim, bende neşe ne arar?

Mehmet Andız Hatay Antakya'dan güzel bir hafta sonundan herkese günaydın diyor. Güzel nameleri dinlemeye hoş geldiniz diyorum demişler. Canım eşim Serpil Hanım'a, kendime oğlum Berkay'a, İzmir'de görev yapan oğlum Hasan'a, gelinim Sema'ya ve kızım Özgenur'a, damadım Samet'e, mesai arkadaşlarıma armağan ediyorum diyorlar. Güzel bir hüzzam eser seçmişler. Ertan Ersoylu söyleyecek, deli gönlü bir dilbere bağladım diyecek. Ardından Alaçatı'dan sevgilerini gönderen Reyhan Baş'ın isteğini dinleyeceğiz. Sevgili eşine, ablasına ve TRTname dostlarına armağan ediyor kendisine. Kendisi de Selma Sabaş söyleyecek, İki kızımız olsa güzelim, cümle alem duyası.

Ekrem Mert, İsmet Köklü, Selahattin Erzi, Ahmet Dereli, Yasemin Yiğit ve Ayhan Aşkın mesajlarına yer veremediğimiz dinleyicilerimiz kusurumuza bakmasınlar. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı hazırlayan Suzan Yalım, teknik yönetmenimiz Abdullah Tombuloğlu ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Hafta sonu size sağlık, mutluluk ve esenlik getirsin. Hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyenlerin heveslerinin kursaklarında kalacağını vurguladı. Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve usulsüzlük gibi suçları işleyenlerin kimliğe bakılmaksızın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Fon piyasasının güven ve istikrar açısından önemine dikkat çeken Bahçeli, yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistem için tedbir alınması gerektiğini belirtti. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Merkez Hakem Kurulu üst yönetim kadrosundan Başkan Gündoğdu ve kurul üyesi Sebahattin Şahin istifa etti. Teknofest Şanlıurfa'da devam ediyor. Teknofest Güneydoğu'nun iletişim paydaşı TRT standları yoğun ilgi görüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, Teknofest'teki standları ziyaret etti. Mehmet Fetihler Sultan oyuncularıyla bir araya geldi. Alanda TRT tarafından her yaştan ziyaretçiye yönelik çok sayıda etkinlik de düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'ya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Teknofest alanından görüntülerin bulunduğu videoya da yer veren Duran, kendi teknolojisini geliştiren Türkiye, gençlerin hayalleriyle geleceğe yürüyor, dedi. Şanlıurfa'da mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle sınavı iptal edilen 392 aday için bugün kamu personeli seçme sınavı lisans yenileme yapılacak. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 9 kayıp yolcuysa aranıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri operasyonlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Tahran yönetimini yerle bir ettiklerini öne süren Trump, sürecin kolay ya da zor yoldan halledileceğini belirtti. İran cephesindense hedeflerine ulaşamadılar açıklaması geldi. Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında çatışmalar yoğunlaştı. Yemen ordusu Husilere ait noktalara 257 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Husiler ise Suudi Arabistan'da Aramco tesislerini hedef aldıklarını açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı olarak ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Yine Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti. Spor. A milli futbol takımında kart cezası bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. İki futbolcu da UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta Belçika ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Milli takımımız gruptaki 4. maçında yarın İtalya

0: İtalya'ya konuk olacak, 21.45'te oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşmasını Polonyalı Simon Marciniak yönetecek. 59. TSE'de Ankara Kupası'nı Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup eden Keçtaş Ankara Keçiören Gücü kazandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği de tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından Geçmiş Zaman Olur Ki programından mutlu günler diliyoruz. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir güne yine sevdiğimiz namelerle merhaba demek, ortak duygularda buluşmak, şarkıların ruhumuza bıraktığı güzellikleri beraberce hissetmek üzere huzurlarınızdayız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserlerle yanı başınızda olacağız. Bugün programımıza Geçmiş Zaman Olur Ki ismine yakışır şekilde nostaljik bir paylaşımla başlıyoruz. Kürdili Cazkar makamında bir Kaptanzade Ali Rıza Bey bestesi dinliyoruz. Konuk sanatçımız Behiye Aksoy. Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir. Uslanmadı, yaşlanmadı hayret senelerdir.

Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Her şeyimi uğruna ben boş yere mi verdim? İstanbul Radyosu'nun değerli ses sanatçısı Nazan Sıvacı, Baki Duyarlı'nın güftesi Gonca Gül'e ait Kürdeleyici Asker makamındaki şarkısını seslendirdi bizler için. Bir Münir Nurettin Selçuk bestesine kulak vereceğiz şimdi. Kürdeleyici Asker makamındaki eserin güftesi Yahya Kemal Beyat'ta imzalı. Nesne Sipahi bu eseri ilk olarak 1967 yılında bir 45'lik plağa seslendirmiş. Bu plağın bir yüzünde şimdi dinleyeceğimiz Endülüs'te Raks isimli eser, diğer yüzünde ise Vesvese isimli bir diğer eser yer alıyormuş. Evet, bu güzel şarkıya kulak veriyoruz.

Ayşe Tunalı 1997 yılında yayınlanan Unutulmayan Şarkılar isimli albümde seslendirdiği bir Avni Anıl eseriyle bizlerle birlikteydi. Kürdeli Cazkar makamındaki şarkının güftesi Reşat Özpirinççi'ye aitti. Biz de bu güzel eserden sonra siz sevgili TRT Name dostlarımıza diyoruz ki bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Biz en özel şarkılarla sabahınızı renklendirmeye devam ediyoruz. Şimdi İstanbul Radyosu'nun zarif sanatçısı Melahat Gülses'e kulak

İstanbul Radyosu sanatçılarından Seda Gökkadar'ın 2019 yılında yayınlanan Sada isimli albümünden bir Hasan Esen bestesi dinledik. Güfte Fatma Onur'a aitti. Korkuyorum sana nazar değecek dedi sanatçımız. Sevdiklerimizi hep böyle gözümüzden sakınıyoruz efendim. Ve tabii ki sevmek duyguların en güzeli, en özeli. Diliyoruz her daim sevdiklerinizle yan yana, omuz omuza olursunuz. Bu güzel dileklerle şimdi zaman tünelinde 2008 yılında bir mola veriyoruz ve Hasan Eylen'in albümüne ismini veren şarkısını dinliyoruz. Bir Zeynettin Maraş bestesi. Hicaz makamındaki bu şarkıda sanatçı bize şöyle sesleniyor. Hasretim sana sanki bin yıl uzakta gibi. Baş başa kalsak da göz göze olsak da, elini tutsam yüzünü sevsem, seni bin kez öpsem de hasretim sana.

penceresinden ansızın bakıp geçtin. Yahya Gelen bizlerle birlikteydi. Yine siyah beyaz filmli yıllarda, Yeşilçamlı yıllarda Zeki Müren, Seçil Heper, Emel Sayın gibi sanatçılardan da bu şarkıyı çokça dinlemiştik. Bir Muzaffer İlkar bestesi, Hicaz makamındaki şarkının güftesi Şemsi Belli'ye aitti. Şimdi 88 yılına uzanıyoruz. Ahmet Özsan'ın Gel isimli albümünden bir Fethi Kara Mahmutoğlu şarkısına kulak veriyoruz. Yine döneminde çok sevilen bir eser ve birçok sanatçı tarafından da seslendirilmiş bir şarkı. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Kapkaranlık dünyama mehtap gibi dol yeter.

Bugün Eczacılık Fakültesi mezunu sanatçılarından biri olan Erol Bingöl'ün bir bestesini dinleyelim. Biliyorsunuz Erol Bingöl TRT yolculuğuna aslında Eczacılık Fakültesinden önce başlamış 1966 yılında. Beste çalışmalarına ise 1983 yılında başlamış. İşte o yıllardan günümüze en özel şarkılarıyla yanı başımızda olmaya devam ediyor. Şimdi sanatçı bestesi kendisine, güftesi Fatma Onur'a ait Hicaz eseriyle dinliyoruz. Arada yıllar varmış, olsun varsın kime ne? Söz eden diller varmış, sen benimsin kime ne?

Bahta karşı gelmişiz, zorlukları yenmişiz. Sen benimsin, kime ne?

Hikmet Ulutaş, Necdet Tokat'ta onunun Hicaz şarkısıyla bizlere seslendi. Yalancının birine kapıldı, kandı gönül. İnandı, yandı yine, çekilmez oldu ömür. Bu güzel hareketli şarkının ardından şimdi dinleyeceğimiz Hicaz makamındaki şarkı ise bir başka değerli bestekar Mahmut Oğul'a ait. Emel Sayın'la 80'li yılların ortalarına uzanıyoruz. Sanatçının 1986 tarihli Sevgisiz Yaşayamam isimli albümünden bir şarkıya kulak veriyoruz. Efendim, bu albümde dinleyeceğimiz eserin yanı sıra birçok popüler şarkı da yer almaktaydı. Bu şarkılar arasında Yağdır Mevlam Su ve Kız Sen İstanbul'un Neresindensin gibi sevilen eserler vardı. Şimdi dinleyeceğimiz eserde ise Emel Sayın bize şöyle seslenecek. Seni andım bu gece, yine yandım bu gece.

Metin Melih'in 1982 tarihli Merhaba isimli albümüne adını veren Yusuf Nalkesen şarkısını dinledik beraberce. Merhaba dostlar. Efendim, bu sevilen albümde dinlediğimiz eserin yanı sıra 9 adet şarkı daha yer alıyordu. Bu şarkılar arasında Çiçekler Yasta, Kaderimde Hep Güzeli Aradım, Gündüzüm Seninle, Gecem Seninle gibi sevilen şarkılar vardı. Bu minik bilginin ardından yayınımıza şimdi Hüzzam makamında şarkılarla devam edeceğiz. Gönlümüze dokunan harika namelerde ilk olarak Mehmet Özkaya'yı dinleyeceğiz. İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı İsmail Hakkı Nebiloğlu'nun sözleri Rahmi Duman'a ait eserini seslendirecek. Beklerim her gün bu sahillerde mahzun böyle ben. Gün batar, kuşlar döner, dönmez bu yoldan beklenen.

1994 yılında yayınlanan Unutulmayan Besteciler albümünden bir Yesari Asım Arsoy şarkısı dinledik. Hüzzam eseri Asuman Asım Görgün seslendirdi. Akasyalar Açarken şarkısının hemen ardından şimdi bestecisi Abdullah Yüce'nin sesinden dinlemeye aşina olduğumuz Hüzzam bir eser daha var sırada. Güfte Hasan Bayra imzalı. Bu defa İzmir Radyosu'na uzanıyoruz ve değerli sanatçı Mehmet Şafak icrasıyla dinliyoruz. Bu ne sevgi, ah bu ne ızdırap, zavallı kalbim ne kadar harap.

Hasan Ene'nin 2015 yılında yayınlanan Bir Gurbet Öyküsü isimli albümünde yer verdiği anonim bir hüzzam türküyü dinledik. Küçük yaşta aldığım sazı elime. Güzel namelerle, iyi dileklerle birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi programımızın adına yakışır şekilde nostaljik bir şarkıya kulak vereceğiz. Biliyorsunuz kıymetli sanatçılarımızdan Ahmet Özhan aynı zamanda Yeşilçam filmlerinde de rol almıştı. İşte şimdi o yıllara döneceğiz ve 1975 yılında Hulki Saner yönetmenliğinde izleyicilerle buluşan ve başrollerinde Ahmet Özhan ile Hale Soygaz

Gazi'nin yer aldığı filme adını veren bir şarkıyı dinleyeceğiz. Kapat gözlerini kimse görmesin, yalnız benim için bak yeşil yeşil. Ahmet Özhan'ın Rüya albümündeki kaydı sizlere sunuyoruz. Bu şarkı aynı zamanda bir Mustafa Seyran bestesi.

Sevgili TRTname dostlarımız, biliyorsunuz Saadettin Kaynak bize miras bıraktığı eserlerle gerçekten Türk musikimiz açısından gerçek bir kaynak olmuştur. İşte bu şarkısı da Vecdi Bingöl'le ortak olarak çalıştığı segah bir eserdi. Vedat Kaptan Yurdakul'un o güzel naif yorumuyla dinledik. Şimdi yine birlikteliğimize segah bir şarkıyla devam edeceğiz. Bir Yeşilçam şarkısı. 1960'lı yıllara uzanacağız. Başrollerinde Tanju Gürsu ve Türkan Şoray'ın oynadığı, Nejat Saydam yönetmenliğinde 1969 yılında vizyona giren bir filme adını veren eser. Buruk Acı. Hüner Coşkun Er'den dinliyoruz. Bu kayıt sanatçının 1998 yılında yayınlanan Vurgunum Sana isimli albümünde yer almakta.

Samime Sana'ya kulak verdik. Sanatçının 2015 yılında yayınlanan, yer yer minik senfonik düzenlemeleri de duyduğumuz Hoş Geldin Aşk isimli albümünden bir kaydı sizlerle paylaştık. Çok sevilen Segah Türkiye'ye kulak verdik. Birlikteliğimizin bu bölümünde Muhayyer Kürdi ve Kürdi makamında şarkılar dinleyeceğiz beraberce. Şimdiki konuğumuz Yıldırım Gürses olacak. Sanatçıdan dinleyeceğimiz bu eser, Yıldırım Bey'in 1969 yılında Sonbahar Rüzgarları ismiyle seslendirmiş olduğu bir eser. Şimdi dinleyeceğimiz kayıt ise tabii ki daha güncel bir kayıt. Beste Yıldırım Gürses'in kendisine, Güfte Erkan Yurdaer'e ait. Düşen bir yaprak görürsen beni hatırla demiştin. Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim.

2008 tarihli Alaturka Duayenler isimli albümde sanatçılar Ayşe Sayışar ve Okan Albayrak'ın birlikte seslendirdiği bir Saadettin Öktenay şarkısı dinledik. Kürti makamındaki eserin güftesi Sevim Yücealp imzalıydı. 2008 yılından şimdi oldukça geçmişe uzanıyoruz değerli dinleyenler. 1968 yılına doğru uzanıyoruz ve Nesin Sipahi'nin ilk olarak 45'lik bir plakta seslendirdiği Agora Meyhanesi isimli şarkıya kulak veriyoruz. Bu plakın aynı zamanda diğer yüzünde de Benim de Canım Var isimli şarkıyı seslendirmiş sanatçımız. Sevilen bu eser İsmet Nedim imzalı, güfte Onur Şenli'ye ait.

gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama

Gönül arıyor, o bir vefasızlık, o bir hayırsızlık. Neden gönül arıyor? Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü.

Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ, Şekip Ayhan Özışık'ın Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Yine Yeşilçamlı yılların o tatlı namelerini duyduk bu şarkıyla ve hissettik efendim. Ve bu atmosferi bozmuyoruz. Yine bizi Yeşilçamlı yıllara götüren özel bir ses Belkıs Özener'e kulak veriyoruz. Ülker Ker'in sevilen eseriyle bizlerle sanatçı. Benim Gözüm Sende.

Yaygı Sezen Erin ardından İzmir Radyosu'nun genç yaşta aramızdan ayrılan sanatçılarından Ahat Uruk, Kutup Ayaslı şarkısıyla bizlerleydi. Adım adım ümit verdiğim yollar, gönül isterdi ki böyle bitmesin. Evet, istiyoruz ki güzellikler böyle bitmesin ama ne yazık ki her güzel şeyin bir sonu var değerli dostlar ve ne yazık ki programımızın da sonuna geldik. Biliyorsunuz biz her gün en özel eserlerle gününüzü renklendirmeye gayret ediyoruz. Yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri bir Rıdvan Tandoğan bestesinde Yıldırım Bekçi ile baş başa bırakıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyenlerin heveslerinin kursaklarında kalacağını vurguladı. Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve usulsüzlük gibi suçları işleyenlerin kimliğe bakılmaksızın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Fon piyasasının güven ve istikrar açısından önemine dikkat çeken Bahçeli, yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistem için tedbir alınması gerektiğini belirtti. İstanbul'da sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu ve kurul üyesi Sebahattin Şahin istifa etti. Teknofest Şanlıurfa'da devam ediyor. Teknofest Güneydoğu'nun iletişim paydaşı TRT standları yoğun ilgi görüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, Teknofest'teki standları ziyaret etti. Mehmet Fetihler Sultanı oyuncularıyla bir araya geldi. Alanda TRT tarafından her yaştan ziyaretçiye yönelik çok sayıda etkinlik de düzenlendi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi, 9 kayıp yolcuysa aranıyor. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartman dairesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama ve yoğun dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri operasyonlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Tahran yönetimini yerle bir ettiklerini öne süren Trump, sürecin kolay ya da zor yoldan halledileceğini söyledi. İran cephesindense hedeflerine ulaşamadılar açıklaması geldi. Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında çatışmalar yoğunlaştı. Yemen ordusu Husilere ait noktalara 257 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Husiler ise Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine hedef aldıkları

0: yaptıklarını açıkladı.
1: Spor. A Milli Futbol takımında kart cezası bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. İki futbolcu da UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta Belçika ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Milli takım gruptaki 4. maçında yarın İtalya'ya konuk olacak. 21.45'te oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşmasını Polonyalı Simon Marciniak yönetecek. 59. TSYD Ankara Kupası'nı Gençler Birliği'ne 1-0 mağlup eden Keçtaş Ankara Keçiören Gücü kazandı.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Hoş Sada.

TRT İzmir Radyosu'nda hazırlamış olduğumuz Siyah Beyaz Tuşlar programını dinliyorsunuz. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Hanerkan, yaklaşık 30 dakika sürecek olan bu müzik yolculuğumuzda Türk müziği repertuvarından oluşturduğumuz seçkileri piyano ile yorumlayarak siz TRT Name dinleyenlerinin beğenisine sunacağım. Açılışımızı Neyzen Salih Dede'ye ait çok bilinen Hicaz Peşrev ile yaptık. Sırayı Yavuz Özüst'ün imzalı Nihavent makamında bir eser alıyor. Bir deniz ki gözlerin ölürcesine derin.

Bir Avni Anıl bestesi. Makam Rast. Bir göz aşinalığı var aramızda. Eseri Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Çalgı Yapım ve Onarım Bölümü öğrencilerinden Talha Kuşçuoğlu'nun klasik kemençe eşliğiyle birlikte seslendireceğiz siz TRT Name dinleyenleri için.

Hicazkar Sirto, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, Türk Müziği Bölümü öğretim elemanlarından Özgür Çelik'in kabak kemane eşliğiyle seslendireceği siz TRT Name dostlarına.

Bestesi Şemsettin Ziya Bey'e ait mahur bir eserle programımız sona eriyor. Şu güzele bakın, bakışı nur saçıyor. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Hanerkan, haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bu hafta sizin seçtiğiniz eserlerle birlikteyiz. Programımıza başlamadan önce ekibimizi sizlere tanıtmak istiyoruz. Program yapımcımız Gülay Elden, ton meisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, ses almada Seval Köksal, teknik yapımda Necmiye Şahin, programı sunan ben Berin Aydın ve TRT Ankara Radyosu saz sanatçısı sevgili Korhan Gülderen'le birlikte sizlere keyifli dakikalar diliyoruz. Korhan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk efendim. Programımıza başlamadan önce saz sanatçılarını takdim etmek istiyorum. Kanunda Vedat Erdem Koca, klavyede Batur Ertem, bas gitarda Mustafa Kampıçak, resim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal.
0: Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Başlıyor. Bazen bir şarkı çalar ve insan kendini geçmişin içinde bulur. Anılar, yaşanmışlıklar, belki de yarım kalmış hikayeler bir bir gözünüzün önünden geçer. İşte şimdi çalacak olan bu eser de tam olarak böyle bir yolculuğa davet ediyor bizleri.
1: Sözleriyle kalbe dokunan, melodisiyle ruhu sarıp sarmalayan, zamanın nasıl geçtiğini fark edemediğimiz o anları hatırlatacak. Belki de içinizde saklı kalan duyguları yeniden gün yüzüne çıkaracak. Şimdi arkanıza yaslanın, gözlerinizi kapatın ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

0: TRT Name.
1: Bazen hayat bizleri hiç ummadığımız yerlere savurur. Yakın sandıklarımız uzak olur, dokunabildiklerimiz hatıraya dönüşür ve geriye kalbimize taşıdığımız o tarifsiz özlem kalır. Şimdi sizlere ayrılığın hüznünü, sevginin zamana meydan okuyan gücünü anlatan çok güzel bir eserle baş başa bırakacağız. Bu öyle bir şarkı ki dinlerken belki birini hatırlayacaksınız. Belki de içinizde saklı kalmış duygular yeniden su yüzüne çıkacak.
2: Gecenin sessizliğinde, bir fincan kahve içtiğinde ya da yalnızca düşüncelerinizle baş başa kaldığınız bir an. Her notasına ayrı bir anlam yüklenmiş, her sözünde başka bir hikaye. O güzel eser geliyor.
1: Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu.

0: Belki bir ayrılığı hatırlatacak, belki de bırakmayı öğrendiğiniz bir anı. Ama her dinleyişte insanın kendisiyle baş başa kaldığı o özel duyguyu yeniden yaşatacak.
1: Şimdi bırakın her şey olduğu gibi kalsın ve sadece müziğin sizi alıp götürmesine izin verin. Bırak boş kalsın elin, yol yakınken dönelim.

Bazen bir bakışta başlar, bazen yıllar içinde büyür. Kimi zaman güldürür, kimi zaman derinden yaralar. Ama ne olursa olsun her haliyle insana kendini en canlı hissettiren duygudur aşk. Hepimizin içinde saklı kalan bir hikaye vardır. Söylenemeyen sözler, yarım kalan cümleler,

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi sırada türkülerimizin o kendine has anlatımı, dilden dile dolaşan hikayeleri ve içtenliği var. Zaman zaman hüzünlendiren, zaman zaman düşündüren ama her daim samimiyetini hissettiren bu özel eser, sizleri yine geçmişin izlerine doğru bir yolculuğa çıkaracak. Hep birlikte dinliyoruz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Biz çaldık, sen söyle.

pazar geceleri. Gün biterken, insanın içiyle baş başa kaldığı o sakin vakitte, sesler ve hikayeler daha derinden dokunur. Hayattan süzülen küçük anı

Anılar, Türk sanat müziğinin zamansız eserleriyle buluşur. Nurcan Betül Arısoy'un hazırlayıp sunduğu Mehtap'ta Yakamozlar, her pazar 22.30'da TRT Name'de. TRT Name.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kardeşliği zedeleyen ayrılıkların geride bırakılması ve ortak meselelerde birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Zaman ayrılık zamanı değil, birlik zamanı dedi. Yılmaz 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumunda konuştu. Halkalı Kapıkule arasında 4 saat olan seyahat süresi hızlı trenle 1,5 saate düşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimini cuma günü açacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projenin detaylarını paylaştı. 77. Uluslararası Uzay Kongresi yarın Antalya'da başlayacak. Kongre öncesi

0: arasındaki işbirliği ve uzay çalışmalarının ortak kuralları masadaydı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzayın birkaç ülke ya da şirketin değil tüm dünyanın ortak yararına hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. 89 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Profesör Doktor Ioanna Cuciradi için görev yaptığı Maltepe Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cuciradi için bu çağın öğretmeni olarak bize yol gösterdiği ifadelerini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Gökdoğu Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Arı kovanlarının içindeki peteklerin arasına gizlenmiş 91 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Çay demlemek için yaktığı mutfak tüpü bomba gibi patladı. Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir apartmanda tüp patlaması sonucu çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi. Patlama ve yoğun dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Yerli ve milli otomobil TOGG'un ardından Türkiye'de elektrikli ve hibrit modellere talep giderek artıyor. Yılın 9 ayında satılan otomobillerin yarısından fazlasını bu iki gruptaki araçlar oluşturdu. Elektrikli ve hibrit otomobillerin toplam satışı 326 bini aşarken pazar payı yaklaşık %52 oldu. Erzurum'da sağlık çalışanları 151 haftadır Filistin'e destek olmak için sessiz yürüyüş düzenliyor. Katil İsrail'in saldırılarını sürdürmesine tepki gösteren sağlıkçılar boykotun artırılması için çağrı yaptı. İsrailli işgalciler işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytin toplamasını engellemeye devam ediyor. Son olarak Nablus kentinin Beyta kasabasında tarlalarında çalışan Filistinlilere saldırdılar. Saldırıda bir Filistinli yaralandı, bir ev ve bir araç zarar gördü. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Son olarak Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü hedef aldı. Kiev Belediye Başkanı saldırıda köprünün yol düzeyi ile troleybüs elektrik hattının hasar gördüğünü açıkladı. Köprüde trafik durdurulurken başkentin bazı bölgelerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Moskova yaklaşık 800 metre uzunluğundaki köprünün Ukrayna askerleri ve askeri yüklerin taşınmasında kullanıldığını öne sürdü. Rusya hafta içinde Kiev'deki Güney Köprüsü'nü de hedef almıştı. Spor. Amilli futbol takımında kart cezası bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. İki futbolcu da UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta Belçika ile oynanan maçta sarı kartı görerek cezalı duruma düşmüştü. Milli takımımız gruptaki 4. maçında yarın İtalya'ya konuk olacak. Saat 21.45'te oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşmasını Polonyalı Simon Marciniak yönetecek. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Kıymetli TRTname dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Radyosu Müzik Stüdyosu'ndan, Stüdyo Name programından sevgiyle selamlıyoruz her birinizi. Ben Esra İçöz, kıymetli arkadaşlarım Çağlar Fidan, Hamide Uysal, Harun Gül.

Semra Karakuş ile birlikte değerli arkadaşım Teoman Volkan Özselçuk'un hazırladığı beğeneceğinizi umduğumuz bir repertuarla yine karşınızdayız. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı, Tonmeister

Sanatçısı arkadaşlarım kemanda Talat Er, viyolonselde Dilek Yüzlü Er, kanunda Bora Dicle, udda Özge Nadire Akgül, tamburda Hulusi Babalık, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Ali Çeliksu, ritim sazda Muhammed İzgi. Evet, programımıza Refik Fersan'ın Nihavend Peşrevi'nin ardından koro olarak seslendireceğimiz beste ve güftesi Sadi Hoşses'e ait yine Nihavend makamında bir şarkıyla başlıyoruz. Ağlamakla, inlemekle ömrüm gelip geçiyor diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Aklımda sen, fikrimde sen, kalbimde, ruhumda sen. Dramalı Hasan Hasküler'in Nihavend makamındaki eseriyle seslendik sizlere. Bugünkü programımızda Dramalı Hasan Hasküler ve Sade Hoş Ses eserleri var efendim. Bunu da belirtelim. Evet. Şimdi sizler için ben bir Dramalı Hasan Hasküler bestesi seslendirmeye çalışacağım.

0: Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Sıradaki solistimiz Semra Karakuş. Semracığım mikrofon başında. Şarkıların anonsunu senden alabilir miyiz?
1: Tabii ki kıymetli dinleyicilerimiz için dramalı Hasan Hasgüler'e ait Nihavend makamında bir eser seslendireceğim. Ya Rab, kalbimin sahibi nerede?

0: Teşekkür ediyoruz Semra'cığım,
1: Ben
0: ağzına
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim.
0: Değerli dinleyenlerimiz, sırada Hicaz makamında bir eser var. Güfte ve bestesi Sadi Hoşses'e ait. Gülmedi şu bahtım, gülmedi gitti. Sevdiğim her şeyi el aldı gitti. Ben sizler için seslendirmeye çalışacağım.

0: Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık.
1: Ağzına sağlık.
0: Evet kıymetli dinleyenlerimiz, sırada hep birlikte okuyacağımız bir eser var. Akşam olur, sabah olur, yar gelmez.

0: Değerli TRT Name dinleyenlerimiz, İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Name programımız devam ediyor. Semra'cığım, şimdi senden hangi eseri dinleyeceğiz?
1: Evet, yine kıymetli dinleyicilerimizin çok sevdiğini tahmin ettiğim bir eser var sırada okuyacağım. Sadi Hoşses'in Hüzzam makamında bir şarkısı. Seni, sesini, gözlerinin rengini unutabilsem.
0: Öncesinde de kıymetli arkadaşımız Ali Çeliksu'dan bir klarnet taksimi dinleyeceğiz.

0: Sesine sağlık, yüreğine sağlık Semina'cığım.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Sırada yine Hüzzam makamında bir eser var. Bu sefer solistimiz Çağlar Fidan olacak. Çağlar'cığım, bu arada seni tebrik etmek istiyorum. Çok yakın bir zamanda evlendirdik Çağlar'ı.
2: Evet.
0: Hepimizin adına ben tebrik etmiş olayım
2: çok
0: tekrar.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın.
0: Şarkının anonsunu da dinleyelim.
2: Tabii ki. Sadece o sesin bir şarkısını seslendireceğim. Aynı makamda Hüzzam. Ne dökmek istesem yaş var, ne çeşme anımda fel kaldı.

Şimdi de dramalı Hasan Has Güler'in bir şarkısı var. Rast makamında o da. Açılan bir gül gibi, gir kalbe gönül gibi.

0: Teşekkür ediyoruz Çağlar'cığım.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık. Birlikteliğimiz, sıradaki solistimiz Hamide Uysal'ın seslendireceği eserlerle devam ediyor değerli dinleyenlerimiz. Hoş geldin mikrofona.
2: Hoş bulduk Esra'cığım.
0: Merhaba. Eserlerini dinleyelim senden. Anonsunu.
2: İlk eserimiz Kürdili Cazkar makamında Sade Hoş Ses'e ait müziği. Sözleri Faik Ali Ozansoy'a ait. Yıldızlı Semalardaki Haşmet Ne Güzel Şey.
0: Öncesinde Talat Er ve Bora Dicle'nin birlikte icra edecekleri bir taksim dinleyeceğiz. Kanun ve Keman Taksimi.

0: Ağzına sağlık. Bir eser daha var sırada.
1: Evet, Ras makamında Dramalı Hasan Hasgüler'in Bahar Gelir Bülbül Öter adlı şarkısını seslendireceğiz.

0: Teşekkür ediyoruz Samideciğim, gönlüne yüreğine sağlık. Değerli dinleyenlerimiz, programımızın son solisti Teoman Volkan Özselçuk Uşak Makamı'nda bir şarkı seslendirecek öncelikle.
1: Evet. Müzik, beste Dramalı Hasan Asgüler'e ait, sözler Cenani Kandiye'ye ait. Çok güzel bir Uşak şarkı. Sevdim diye zalim seni, beyhude ondum.
0: Öncesinde yine bir taksim dinleyeceğiz. Evet. Bir Ney Taksimi, Ali Osman Erdoğdu'lardan.

Teşekkür ediyoruz Teomancığım, sesine sağlık. Değerli dinleyenlerimiz, İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Nami programının sonuna geldik. Ben Esra İşöz. Değerli arkadaşlarım Çağlar Fidan, Hamide Uysal, Harun Gürbüz, Semra Karakuş, Teoman Volkan Özselçuk sizlerle birlikte olduk. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı, ton masterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir'di. Stüdyomuzda bulunan saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Talat Er, violonselde Dilek Yüzlü Erkanun'da, Bora Dicle, Ud'da Özge Nadire Akgül, tamburda Hulusi Babalık, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Ali Çelik Su, ritim sazla Muhammed İzgi vardı. Son eserimizle sizlere veda edeceğiz. Dramalı Hasan Hasküler'in bir şarkısı. Gelmez oldu hiç sesin, söyle canım neredesin diyeceğiz. Yeniden buluşuncaya dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: Sayın dinleyicilerimiz, gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Adana ile Osmaniye'de ard arda 3 deprem oldu. Adana'nın Sayınbeyli ilçesindeki 4,8 ve 4,9'luk depremler sonrası Osmaniye'nin Sumbas ilçesi 5,2 ile sarsıldı. İlk bilgilere göre depremlerde bir olumsuzluk yaşanmadı.

0: AFAD ekiplerinin bölgede tarama çalışması sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkati çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Halkalı Kapıkule arasında 4 saat olan seyahat süresi hızlı trenle 1,5 saate düşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimini cuma günü açacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projenin detaylarını paylaştı. 77. Uluslararası Uzay Kongresi yarın Antalya'da başlayacak. Kongre öncesi bakanlar ve parlamenterler toplantısı düzenlendi. Toplantıda uzayın geleceği, ülkeler arasındaki işbirliği ve uzay çalışmalarının ortak kuralları masadaydı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzayın birkaç ülke ya da şirketin değil tüm dünyanın ortak yararına hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gıda güvenliğinin önemine dikkati çekti. Tarıma yönelmek isteyen gençler ve kadın girişimcilere her türlü desteğin verildiğini vurguladı. Bakan Yumaklı, Teknofest Güneydoğu'da TÜME Vakfı'nın standında tarım, gençlik ve teknoloji temalı panelde konuştu. Teknofest Güneydoğu'nun 5. ve son gününde yine heyecan dolu anlar yaşandı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivali ziyaret edenler gururla gökyüzündeki gösterileri izledi. GAP Havalimanı'nı teknoloji yarışmaları ve gençlerin projeleri doldurdu. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu kapsamında açıklamalarda bulundu. Bayraktar, gençlere hedeflerinizi yüksek tutun, gayretle yürünen yolların hepsi bir gün menzile varacaktır sözleriyle seslendi. 89 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Profesör Doktor Ioanna Cuciradi için görev yaptığı Maltepe Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cuciradi için bu çağın öğretmeni olarak bize yol gösterdi ifadelerini kullandı. Olağan kurultay hazırlıklarının sürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta yoğun geçecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu salı günü yeni yasama yılının ilk grup toplantısında kürsüde olacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. Zonguldak'ta kendisinden haber alınamayan balıkçı Erdin Yılmaz'ı arama çalışması başlatıldı. Ekipler Yılmaz'ın kayalıklarda balık avlamak için kullandığı malzemelerle park halindeki aracını buldu. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına neden oldu. Yurdun farklı noktalarında meydana gelen kazalarda bir kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Yurdun bazı kesimlerinde hafta ortasına kadar yer yer yağış devam edecek ancak perşembe itibariyle hava sıcaklığı yeniden artacak. Yarın Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz bölgelerinde yağış bekleniyor. Perşembe günü güneş yeniden yüzünü gösterecek. Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yeni haftada 3 büyük ilde de gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak. Termometreler İstanbul'da 21, Ankara'da 19, İzmir'de ise 26 derece civarını gösterecek. İspanya'da şiddetli yağışlar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Paraguay'da tenis topu büyüklüğünde yağan dolu araçlara ve yapılara zarar verdi. Avustralya'da da hortum etkisini gösterdi. Sahil kesiminde masa, sandalye ve şemsiyeleri havaya savurdu.
1: Spor.
0: Galatasaray kuruluşunun 121. yılını kutluyor. Etkinlikler kapsamında Sarı Kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen kabri başında anıldı. Başkan Dursun Özbek ve heyet üyeleri daha sonra Taksim'deki Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Beşiktaş'ın olağan idari ve mali

Genel Kurulu toplandı. Toplantıda yönetim kurulu idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Siyah beyazlıların toplam borcuysa 27 milyar 521 milyon lira olarak açıklandı. 59. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Kupası'nı Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup eden Keçtaş Ankara Keçiören Gücü kazandı. Haberleri sunduk.

0: Mahmut Beki yönetimindeki Hüseyin'i faslı sona erdi. Klarnet taksimini Durmuş Kısaoğlu'ndan dinlediniz.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Adana ile Osmaniye'de ard arda 3 deprem meydana geldi. 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremlerle ilgili AFAD ekipleri tarama çalışması başlattı. Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından geçmiş olsun mesajları peş peşe geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Adana ve Osmaniye'deki depremlerden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Ekiplerin sahada tarama ve tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkati çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Güneydoğu'nun kapanış programında savunma sanayindeki gelişmelere dikkati çekti. Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma sanayi ihracatıyla dünyada 11. sıraya yükseldiğini kaydetti. Yılmaz, milli yerli tedarik oranımız %80'leri aşan seviyeye geldi dedi. 77. Uluslararası Uzay Kongresi yarın Antalya'da başlayacak. Kongre öncesi Balkanlar ve Parlamenterler toplantısı düzenlendi. Toplantıda uzayın geleceği, ülkeler arasındaki işbirliği ve uzay çalışmalarının ortak kuralları masadaydı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzayın birkaç ülke ya da şirketin değil, tüm dünyanın ortak yararına hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pasifik'te düzenlenecek Pre-COP zirvesine başkanlık edecek.

0: kurum Antalya'da yapılacak COP31'in eylem gündemini paylaşacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcıları hakem Göktuğ Hazer Yer Erel'in yarın adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. Dosya kapsamında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasındaki kayıpları arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Bulunan naaş için DNA incelemeleri başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8 kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Bursa'nın Büyük Orhan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yeni haftada özlenen bahar havası kendini iyice hissettirecek. Sıcaklık kademeli olarak artacak. Perşembe günü yurdun tamamında hava yağışsız olacak. Yemen'de tansiyon düşmüyor. Yemen ordusu, Husilerin ele geçirdiği toprakları geri almak için askeri harekat başlattıklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Bu işi kolay ya da zor yoldan halledeceğiz dedi. İran'dansa hedeflerine ulaşamadılar mesajı geldi. Tahran yönetimi, ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklaması yaptı.
1: Spor.
0: Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun güneybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Edirne, Artvin ve Van 7, İstanbul, Muğla, Kahramanmaraş ve Mardin 14, İzmir, Aydın ve Adıyaman 16, Bingöl, Bursa ve Sakarya 10, Çanakkale, Gaziantep ve Giresun 13, Antalya ve Şanlıurfa 17, Konya ve Sivas 8, Elazığ ve Zonguldak 12, Erzurum ve Kars 3, Ardahan 1 derece. Haberleri sunduk.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Akustik Name programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız efendim. Ben Mehsem Özçimşir. Yaklaşık bir saat boyunca çok özel bir repertuarla sizler için çok güzel şarkılar okuyacağım. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, Tomaisterimiz Alican Vatanperver ve ayrıca bugün akustik name programını paylaştığım kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım Keman'da Görkem Güder, Kanun'da Devrim Ekiz, Ut'ta Hakan Aydınlık, Klarnet'te Ali Çeliksu, Piyano'da Orhan Ayaz, Bas Gitar'da Cenk Ersarp, Ritim Saz'da Muhammed İzgi. Efendim bugün sanatıyla gönüllerde taht kuran büyük Zeki Müren'i anacağız. 24 Eylül 1996

da aramızdan ayrıldı. Tam 30. yılı aramızdan ayrılışının. Onun o güzel, eşsiz eserlerini sizlerle birlikte okumak istiyorum radyolarınızın başında. İlk şarkımız Hayat Bazen Tatlıdır'dı, yine ona aitti bestesi. Yine güftesi ve bestesi Zeki Müren'e ait olan Hicaz bir şarkıyı sizlerle birlikte okumak istiyorum. Aldattın beni seviyorum diyerek.

Efendim, ellerinize sağlık. Görkemcim, Taksim için ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, sanat güneşimiz Zeki Müren'i anıyoruz. Onun besteleriyle onu anlatmak aslında çok zor. Sahne sanatlarına kazandırdığı çok ilk vardı kendisinin, biliyorsunuz ki. Ve 1951 yılında TRT İstanbul Radyosu'nda bir konserle tanıttı kendini sizlere. Yine onun Hüzzam şarkısıyla devam edelim mi? Deva bulmayacak mı kalbimdeki bu yara?

Ellerinize sağlık. Efendim, sanatıyla gönüllerde taht kuran Büyük Zeki Müren, Türkçeyi kullanışındaki zerafeti, nezaketi ve eşsiz yorumuyla sanat hayatında silinmez izler bıraktı biliyorsunuz ki. Şarkılardaki güftelerde de anlaşıldığı gibi o kadar güzel güfteleri var ki, yine güftesi ve bestesi kendisine ait olan uşak bir şarkıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin.

Ellerinize sağlık. Hakan'cığım, ellerine sağlık. O güzel taksim için teşekkürler ediyorum. Efendim, sırada yine Sanat Güneşimizin Acem Kürdi bir eseri var. Efendim, bu eser kendisi için çok özel bir eser. İlk bestesi. 17 yaşında lise öğrencisiyken bu eseri yapıyor. Ve eğer siz de sözleri dikkatle incelerseniz bir akrostiş, kendine yazmış olduğu bir akrostiş çıkıyor. Zeki çıkıyor bu güzel sözlerden bir akrostiş yaratmış. Ve ilk radyoda okunan eserlerinden biri Zehretme Hayatı Bana Canan.

Ellerinize sağlık. Efendim, radyolarını yeni açmış dinleyicilerimiz için tekrar anons etmek istiyorum. Sanat güneşimiz Zeki Müren'i anıyoruz. Onun besteleri, onun güfteleriyle birlikte sizlerle beraber bir yolculuğa çıktık. Muhayyer Kürdi bir şarkısıyla devam ediyoruz. Tekrar bana dönsen, yine beni sevsen.

Ellerinize sağlık. Efendim, sanat güneşimiz ile ilgili size böyle küçük dipnotlar vermek istiyorum. Onu anlatmaya saatler yetmez. Bizim zamanımız kısıtlı. Kendisi ilk altın plağı alan sanatçılardan biriymiş ve biliyorsunuz ki gazinolarda da büyük çığır açan bir solisti kendisi. Yine kendisinin çok sevilen bir şarkısını sizlerle birlikte okumak istiyorum. Rüzgarlara kapılmış kuru yaprak misali diyelim mi?

Ellerinize sağlık. Sevgili TRTName dinleyenleri, efendim yine sanat güneşimizin sizlerin çok sevdiği bir eseriyle devam ediyoruz programımıza. Kürdülü icazkar bir şarkı. Manolyam diyoruz.

00'da. Yani 12'de ve ayrıca pazar gününde saat 18.05'te yine TRT Name frekansımızdan dinleyebilirsiniz efendim. Büyük sanat güneşimiz Zeki Müren'in eserleriyle devam ediyoruz efendim. Şimdi okuyacağım şarkı onun son yaptığı eseri ve tamamlayamadığı eseri aslında. Meyanını İlyas Tetik tamamlıyor bu şarkının. Kendisinin ömrü vefa etmiyor. İkisinin de mekanları cennet olsun. Muhayyer Kürdi bir şarkı. Gece Kirpikli Kadın.

Ellerinize sağlık. Efendim, büyük Zeki Müren tabii ki sadece sanatıyla değil, hayırseverliğiyle de bizlerin gönlünde taht kurmuştur. Mal varlığının tamamını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayarak ardında yalnızca unutulmaz eserler değil, nesiller boyunca yaşamaya devam edecek çok kıymetli bir iyilik mirası bırakmıştır. Kendisinin mekanı cennet olsun diyorum ve yine onun çok güzel bir bestesiyle yolumuza devam edelim diyorum. Bir demet yasemen aşkımın tek hatırası.

Sevgili TRTname dinleyenlerimiz, Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserleriyle hazırladığımız bir akustikname programımızın daha sonuna geldik. Programımız boyunca ben Mehsem Özşimşir sizlerleydim. Büyük sanat güneşimiz Zeki Müren'i andık sizlerle birlikte. Bugün bizlerle birlikte olan, bizlere eşlik eden kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Görkem Güder, kanunda Devrim Ekiz, utta Hakan Aydınlık, klarnette Ali Çeliksu, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersar, ritim sazda Muhammed İzgi'ydi. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran ton masterimiz Alican Vatanperver, akustikname programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur ve dinginlik verdiğini umut ediyoruz. Zeki Müren'i andık bugün, büyük ustayı şarkılarıyla, besteleriyle andık. Yine onun çok sevilen bir şarkısıyla size veda edeceğiz ve daha sonra da onun seslendirmekten çok keyif aldığı bir şarkıyı bağlayacağız. Şimdi uzaklardasın ve gönül penceresiyle veda edeceğiz programımıza. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın efendim.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Oğuzhan Yılmaz. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

programımıza aşk dolu harika bir eserle başladık. Sen, Hüner Coşkuner'in Ölümsüz Sesinden dinledik. Sevgili dinleyiciler, bu akşam yine muhteşem eserlerimizle saat 21'e kadar keyifli bir zaman geçireceğiz sizlerle. Gönüllerde yer etmiş şarkılarımız eşliğinde keyifli güzel bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi, iletilerinizi bekliyoruz. Sırada yine dillerden düşmeyen, bizi geçmişe götüren, Taner Şener imzasını taşıyan Muhayyer Kürdi makamında yine aşk dolu bir eser var. Bir çift sevdalı bakışın aşk ateşi ruhumu sardı. Öyle güzel, öyle derin, öyle yeşil gözleri vardı. Bu güzel eseri bakalım kimlere armağan edeceğiz, sizlerden de bize sevgi dolu, övgü dolu harika mesajlar ulaşıyor. Ellerinize sağlık diyorum. Orhan Şencan, serin bir Burdur akşamından selamlar gönderiyorum demiş. Sıradaki şarkıyı Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Name dostlarına armağan ediyor. Eskişehir'den İbrahim Kaçar da bizlerle birlikte muhteşem program TRT Name'ye hoş geldiniz demiş. Bizleri selamlamış, teşekkürler. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Harika eserlerinizden birini de eşim Meral Hanım'a, oğlum Ege'ye, ekibinize ve tüm şarkıseverlere armağan ediyorum demiş. Teşekkürler. Konya'dan Hatice Tuncer, iyi akşamlar, içten selam ve sevgiler, iyi yayınlar diliyorum diyerek tüm eserleri ailesine ve dostlara armağan ediyor. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu, herkese iyi akşamlar diliyor. Tüm şarkıları bu güzel programda değerli emekleri geçenlere ve Name dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Teşekkürlerini göndermiş, biz teşekkür ediyoruz. Taner Şener'in sesinden dinliyoruz hep birlikte. Bir çift sevdalı bakışın aşk ateşi ruhumu sardı. Sizler için geliyor bu güzel eser.

Akşamın sesi duygusal, muhteşem bir eserle devam ediyor sevgili dinleyiciler. Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Teoman Alpa'ya ait Nihavend makamında. Dışarıda bir yaz yağmuru, boş sokaklar, sensiz bensiz. Bu güzel eseri bakalım kimlere armağan edeceğiz? Seydi Kemer'den Bayram Gökçen sevgilerini göndermiş. Evlerimize hoş geldiniz diyerek sıradaki eseri eşi Arife Hanım, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Bey, kıymetli torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Uşak Eşme'den Şahap Ünal, torunu Ares için bizden bir şarkı istemiş. Ankara Altındağ'dan Suat Möngü bizlere selamlarını göndermiş. Sarı Papatya'ya iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Sıradaki eseri TRT Türkü Türkiye'm grubuna, TRT Türkü Sevdalıları, TRT Türkü Dostları grubuna ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Ankara'dan yeni dinleyicimiz katıldı aramıza, Ahmet Can. Hoş geldiniz diyoruz Ahmet Bey'e, bizleri selamlamış. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına armağan ediyor. Yine Ankara'dan Murat Ayaz da bizlerle birlikte selamlarını göndermiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Niğde Kemerhisar'dan Murat İşi Sağlam sıradaki şarkıyı eşi Nisa İşi Sağlam'a armağan ediyor. İyi yayınlar dilemiş. Çanakkale'den Fatma Ateşok ekibimize selamlarını göndermiş. Herkese sevgiler demiş. Sıradaki eseri bize ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Sevgiyle kalın demiş, kalpler göndermiş. Ben de Fatma Hanım'a kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz güzel bir akşam geçirmemizi diliyor. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Alanya'dan Dilek Yıldız sevgilerini göndermiş. Selam olsun herkese demiş. İstanbul'dan Paşabahçe'den Güler Balcı sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dinleyicilerine armağan ediyor. Bakalım. Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Mustafa Bey'e armağan ediyor. İyi yayınlar diliyor. Ve Güller Diyarı Isparta'dan Şevki Şahinoğlu güzel insanlara iyi akşamlar demiş. TRT Name dostlarını ve bizi selamlamış. Teşekkürler. Sıradaki şarkıyı Saffet Bilir, Güler Sunar Karahan, Emel Sürücü, İbrahim Özdemir, Uğur Heybeli ve Zeki Özceylan için ayrıca bana ve ekibimize armağan ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir şarkıyı sizlere armağan ediyoruz. Muazzez Ersoy seslendiriyor. Sen bensiz, ben sensiz.

Muhteşem bir eser dinledik Muazzez Ersoy'dan, Sen Bensiz Ben Sensiz. Sırada yine bizi geçmişe, anılarımıza götüren güzel bir eserimiz var. Güftesi Cevdet Aslan Gül'e, bestesi Ferit Sıdal'a ait Nihavend makamında. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Van Erciş'ten Oktay Hançer sevgilerini göndermiş. Hazırlamış olduğunuz güzel program ve dinlettiğiniz eşsiz eserlerle hanelerimize huzur katıyorsunuz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı eşi Mihri Didem, çocukları Elif Esma, bana, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar da bizlerle birlikte. İyi akşamlar. Sonbaharın hüznünü yaşarken yaza veda etmek, kavuşmak özlemleri, bu mevsimde ne çok beni unutma vardır. Aklında bir hüzzam şarkı, bir de ayrılıkların sızısı kalır diyerek bizlere selamlar göndermiş. Gurbette olanlara, aşka inananlara armağan olsun sıradaki eser demiş. Teşekkür ediyoruz. Van Erciş'ten Osman Çokyaman hayırlı akşamlar diliyor. Adana Tellidere'den sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Osman Bey. Teşekkürler. Güzel bir şarkı sevgili dinleyicilerimiz. Necdet Tokatlıoğlu'nun sesinden dinliyoruz. Aşk dolu bir eser ve sizlere armağan ediyoruz. Kız aşka mı düştün? Gel doğru söyle.

Saatlerimiz 19.22'yi gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sırada dramalı Hasan'a ait Rast makamında hareketli sevilen bir eserimiz var. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Kütahya Tavşanlı'dan Meliha Nilüfer Keskin, iyi akşamlar. Şarkılar size, aileme, arkadaşlarıma ve TRTname dinleyenlerine armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt selamlarını göndermiş. Mutlu akşamlar diliyor. Sıradaki eseri Mehmet Andız, Salih Kurt, Hüseyin Yüksel, Engin Tarhan ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Adnan Önem Aydın'dan bizleri selamlamış. TRTname dostlarına selamlar demiş. Side'den Uğur Heybeli iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı Engin, Gülhan, Gülçin, Fatoş ve Asya Heybeli'ye armağan ediyor. Dinar'dan Feyzi Akşen de bizlerle birlikte bizleri selamlamış. Sıradaki eseri Sarı Papatya Dilek Hanım'a demiş ve tüm TRTname dostlarına armağan etmiş. Dostlarımızın isimlerini yazmış Feyzi Bey, teşekkürler. Ayhan Çat İstanbul'dan bizlere sevgilerini göndermiş. Silivri'den selamlar demiş. Sıradaki şarkıyı eşi Feray Hanım, Rıza Yakın, Osman Çokyaman, Feyzi Akşen, Mehmet Yılmaz, Salih Bozkurt, Oğuzhan Kaplan ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Sanatçımız Ela Altın sizler için seslendiriyor. Açılan bir gül gibi, gir kalbe gönül gibi.

Ela Altın hocamızdan dinledik. Sırada Akif Özüşen'den dinleyeceğimiz güzel bir eserimiz var. Hepinizin bildiği eser. Güftesi Ali Orhan Arıkan'a, bestesi Selahattin İnal'a ait Hicaz makamında. Kimlere armağan edelim sevgili dinleyiciler? Ankara'dan Hamiyet Karaca sevgilerini göndermiş bizlere. Sıradaki eseri TRTname dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Özdere'den Jale Özen iyi akşamlar diliyor. Keyifle dinlemeye hazırız diyerek tüm eserleri sevgili ailesine armağan ediyor. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan, Sarı Mimoza Dilek Hanım'a, teknik ekibinize ve tüm dinleyenlere kucak dolusu sevgiler gönderiyorum demiş. Teşekkür ediyorum Feryal öğretmenimize, ben de sevgilerimi gönderiyorum. Çocukluğumuzun komşuluk ve dostluğunu arar olduk. İnşallah yine o eski güzel günlere dönmek nasip olur. Sıradaki eseri 69 İstanbul öğretmenimize.

Öğretmen Okulu mezunlarına armağan ediyorum. Sevgiler, selamlar demiş. Güzel de bir şarkı armağan etmiş olacaksınız. Antalya'dan Sabriye Güloğlu, sevgiler, selamlar. Sıradaki eser tüm dostlarıma armağan olsun demiş. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı sevgilerini göndermiş. Tüm eserleri TRTname dostlarına ve bugün evlilik yıl dönümü olan Mustafa Remzi Kadıoğlu ve eşine armağan ediyor. Manisa'dan Salih Kurt sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ailesine, torunlarına, name dostlarına ve bize armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Çerkez kızı Akif Özüşen sizler için seslendiriyor bu güzel eseri.

Böyle çatık kaşlı, taşlı sözle geleceksen bana gelme. Güfte Mehmet Erbulan, Beste Necdet Tokatlıoğlu, Makam Karcar. Teoman Volkan Özselçuk sizlerle.

Sırada aşk dolu bir eserimiz var. Güftesi ve bestesi Zekai Tuncay'a ait Rast makamında sevgili dinleyiciler. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Denizli'den Yunus Şen Ocak selamlarını göndermiş bizlere. Şirin Kırşehir'den Berker Öztürk kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri şu an çalışma yapan Kırşehir Akademik Musiki Topluluğu kamu üyelerine, Şef Profesör Doktor Kubilay Kolukırağa, Kırşehir'deki musiki dostlarına, ekibimize ve name dostlarına armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Ankara'dan Kadriye Cangir selamlarını göndermiş. Benim için seçeceğin şarkıyı tüm sevdiklerime, TRT Name dinleyenlerine ve sana armağan ediyorum demiş. Teşekkürler. Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki de bizlerle birlikte bizleri selamlamış, sevgilerini göndermiş. Hatay Antakya'dan Abbuş Bakır güzel akşamlar diliyor. Bu akşam da her akşam gibi namelerin güzelliğini duyuyoruz. Sizin güzel sesinizle nameler daha da güzelleşiyor demiş. Çok teşekkür ediyorum. Biraz soğuk algınlığı var. Belli oluyor sanıyorum sevgili dinleyiciler ses tonumdan da ama şükür Allah'a iyiyim. Sıradaki şarkıyı eşi Gülşen Hanım'a, çocukları Onur, Emre Bakır, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dikili'den Gülersun Arkarahan gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına, İskenderun Çağdaş TSM Koro Şefi, bestekar Udi Zeki Kaysar'a, eşi Aysel Hanım'a, Semir Kelle'ye, eşine, Güzide sunucumuz Dilek Hanım'a diyerek bana ve ekibimize armağan ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Samsun'dan Seniha Cengizhan da bizlerle birlikte. Muhteşem program, akşamın sesine sevgiler, selamlar demiş. Mesajını bulamadım Seniha Cengizhan'ın ama şöyle bir daha kontrol edeyim. Bu şarkıyı armağan edecektim kendisine. Arkadaşına armağan edecekmiş. Eşim Mehmet Bey'e. Atakum Belediyesi TSM Korosu'ndan değerli güzel sesli arkadaşım Aynur Uzundere ve eşine, name dostlarıma, değerli yayın ekibine, kıymetli sunucumuz manevi kız kardeşim Dilek Hanım'a armağan ediyorum. Selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir eser geliyor sizler için. Güvercinim, Zekai Tunca seslendiriyor.

Güvercinim Zekai Tunca seslendirdi. Bu eser ayrıca Bodrum'dan Nuran Nuriye Kaleiçik içinde geldi. Nuran Hanım, Perihan Sözen ve Yıldızlar Korosu için istedi bu eseri ve Zekai Tunca'dan dinledik bu muhteşem şarkıyı sevgili dinleyiciler. Sırada Uşak makamında dillerden düşmeyen Şekip Ayhan Özışık imzasını taşıyan yine muhteşem bir eserimiz var. Gün gelir de beni unutursun demiştin. Bu eseri bakalım kimlere armağan edeceğiz? Sizlerden sevgi dolu, övgü dolu iletilerde bizlere ulaşmaya devam ediyor. Bolvadin'den İbrahim Özdemir haşhaş çiçeği kokulu selamlarını sevgilerine göndermiş. Hafta sonunun sevilen programı Akşamın Sesinde eşsiz nameleri güzel sesli sunucumuz Dilek Hanım'ın sunumuyla dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı kendisine Sarı Papatyamız diyerek bana Hatice Okur, Seniha Cengizhan, Meral Özsan ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. İzmir Tire'den Hüseyin Güden de bizlerle birlikte hepimizi selamlamış. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, Sadık Bey'e, Japonya'dan Yamaç Şahin Bostan'a.

Bostancı'ya ve tüm radyo dostlarına armağan ediyor. Ankara'dan Hüseyin Yüksel de bizlerle birlikte Altındağ'dan bizleri selamlamış. Sıradaki eser ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey, teşekkür ediyoruz. Çanakkale'den Sait Bey, Çanakkale Truva bizlere sevgilerini göndermiş, iyi akşamlar diliyor. Size Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözünün yazıldığı Şehitler Diyarı Çanakkale'den selamlıyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum demiş. Amin diyoruz, mekanlar inşallah cennet olsun. Çanakkale Truva'ya çok teşekkür ediyoruz. Uşak'tan Meral Özsan, hafta sonumuzun harika programına iyi yayınlar diliyorum demiş. Ekibimizi selamlamış. İyi ki varsınız. Sarı Orkidem Dilek Hanım, güzel bir eseri eşim Erol Bey'e, bana, canım evlatlarıma, canım torunlarıma, değerli güzel kardeşim Dilek Hanım'a, bana istek gönderen Mustafa Nilgün Kalyoncu, Selahattin Yıldız Erzi, Yamaç Şahin Bostancı ve birbirinden değerli name dostlarına armağan ediyorum. Uşak'tan kucak dolusu sevgiler demiş. Bizden de size sevgiler, teşekkür ediyoruz. Sakarya Camii'den Zafer Özkar'a selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Fatma Açan, Hasene Demir Şahin, İbrahim Özdemir, Feyzi Akşen, Mustafa Ali Aydemir, Salih Kurt, Semir Kelle ve ekibimize armağan ediyor. Çok teşekkürler. Taşın aş olduğu Asilşehir Bucak'tan Ali Yöntem, akşamın papatyasına Dilek Hanım'a selamlar sevgiler sunuyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey'e. Şansına çıkan şarkıyı Selahattin Erzi'ye armağan ediyorum. Kendisine geçmiş olsun diliyorum demiş. Selahattin Bey'in ne olduğunu bilmiyoruz ama geçmiş olsun dileklerini ben de gönderiyorum. Acaba benim gibi soğuk algınlığı mı yaşıyor? Allah herkese şifa versin diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir eser sizler için geliyor. Mustafa Sağ Yaşar seslendiriyor. Gün gelir gidersen, gün gelir de beni unutursun demiştin. Hep birlikte dinliyoruz bu güzel eseri. Aynı zamanda bu eser bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Kısmetim Sensin, Muazzez Abacı'nın ölümsüz sesinden dinledik sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 19.57'yi gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. Sırada Emel Sayın'ın seslendireceği harika bir eser var. Aşk dolu bir eser var sevgili dinleyiciler. Sizlerden bizlere güzel iletilerde ulaşmaya devam ediyor. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı ekibimize yeğenleri Yücel Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur, Murat Odabaşı, Selami Kabakçı, Coşkun Bakan, Feyzi Akşen ve TRTname dinleyen herkese armağan ediyor. Gülşehir Nevşehir'den İhsan Özdoğan hayırlı akşamlar diliyor. Sıradaki eseri TRTname dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış İhsan Bey, teşekkürler. Aynı zamanda Gülşehirliler için de istemiş sıradaki eseri. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca selam olsun tüm dinleyenlere, hayırlı akşamlar demiş. Sıradaki eseri Trakya'ya yollarsanız zevkle dinleriz demiş. Tabii ki göndeririz, güzel bir eser gelecek. Yine Trakya'dan, Edirne'den Selda Karayiğit, mutlu akşamlar Dilek Hanım demiş. Teşekkür ediyorum. Bakalım. Neslihan Acar, Adana'dan, Çukurova'dan bizleri selamlamış. Hoş geldin sarı gülüm demiş. Muhteşem sunumuyla evlerimizin misafiri, hafta sonu ilacımız demiş. Çok teşekkür ediyorum Neslihan Hanım'a. Ben de inşallah bu soğuk algınlığını atlatırsam çok daha iyi olacak. Mevsim geçişinden oldu sanıyorum. Sıradaki eseri kıymetli eşi Muhammed Bey'e, oğlu Mustafa'ya, kızları Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunları Arya, Kaan, kıymetli sunucumuz Dilek Hanım'a, Name ekibine ve tüm Name dostlarına armağan ediyorum.

Dağdaki eseri Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine armağan ediyor. Dikili'den Güler Sunar Karahan da bizlerle birlikte gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri TRTname dostlarına okumuştuk sanıyorum Güler Hanım'ın mesajını. Nide Bordan Şükrü Özdamar mutlu huzurlu güzel bir akşam diliyor. Seçeceğiniz eseri çok değerli annem Nurhayat Özdamar'a, Zafer Özkar Hatice Okur, Ayten Sözen, Recep Gayretli ve TRTname dinleyen gönül dostlarına armağan ediyorum demiş. Ben de Nurhayat teyzeye buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bodrum Gündoğan'dan Semiha Kılıç Yılmaz sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Konya Karaman'daki arkadaşı Meral Hanım'a, Aydın Kuşadası'ndaki arkadaşı Sıdıka Hanım'a, beraber oturdukları arkadaşları Oya Hanım, Fethiye Hanım'a armağan ediyor. Seni zevkle dinliyoruz ve çok seviyoruz kelebeğim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Ordu Fas'ta küp düşen köyünden Mustafa ile Aydemir selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri TRTname dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Mustafa Bey ve ekibimize de armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Kayseri'den Ayşe Şahin iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Sıradaki eseri arkadaşına armağan ediyor. Reyhan Baş İzmir'den sevgilerini göndermiş bizlere. Mutlu akşamlar diliyor. Bağımlılık yapan programınızda sıradaki eseri önce size Dilek Hanım, eşim Halduna, ablama ve Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sarı papatyamız Dilek Hanım iyi yayınlar diliyorum. Dün harika bir gece geçirdik, teşekkürler. Bu akşam yine sizin seçtiğiniz bir eseri size, ekibinize, kendime, Münevver Güven Kurtboğan ailesine, Yasemin Akif Özüşenlere, Hatice Okur, Sıdıka Tavukçu, Vahide Azize, Cenk Akın ailesine ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum demiş. Kalp göndermiş. Çok teşekkür ediyorum Seven Hanım'a. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız güzel bir pazar akşamından herkese sımsıcak selamlar, sevgiler, iyi yayınlar demiş. Sıradaki eseri TRTname dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Mehmet Bey de dostlarımızın isimlerini yazmış. Teşekkür ederiz. İzmit'ten Gülten Çetin Aydeniz akşamın sesi bizim sesimiz diyerek sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, Name dostlarına, eşi Mustafa Aydeniz, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'ya ve çok değerlim diyerek bana armağan ediyor. Teşekkürler. Mersin'den Gülten Duran güzel akşamlar, gönül dolusu sevgiler, muhteşem programı bekliyoruz demiş. Sıradaki eseri bize, Name dostlarına armağan ediyor. Akşamımız sizinle güzelleşiyor. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajlarınız için. Güfte Ayla Peken, Beste Alaaddin Şensoy, Makam Nihavend. Emel Sayın sizler için seslendiriyor. Harika eser. Gözlerime çöken akşam gibisin.

Emel Sayın'ın ardından sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden muhteşem bir eser gelecek sevgili dinleyiciler. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Kütahya Emet Yenice köyünden Ömer Çetiner tüm TRTname dostlarını selamlamış. Erzurum'dan Durak Çağatay hayırlı akşamlar, selamlar, sevgiler gönderiyorum tüm dinleyenlere demiş. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın mutlu akşamlar diliyor. Bu güzel programda sizlerle olabilmek için hafta sonlarını sabırsızlıkla bekliyoruz diyerek bugün günlerden pazar 22 dakikamız kaldı demiş programın başlamasına. Teşekkür ediyorum Ayhan Bey'e. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu, Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz, tüm koro arkadaşlarına, ekibimize, Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir'e ve Mersin'de bulunan arkadaşı Gülten Duran'a armağan ediyor. Adana'dan Selahattin Erzi her hafta sonu yurt içinden ve yurt dışından zevkle dinlenen, beğenilen TRTname akşamın sesine evlerimizde çaylarımızı yudumlarken kendisi bizler için huzur, mutluluk veren, ruha şifa, gönüle deva olan klasik eserleri titizlikle hazırlayan diyerek bana övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Oğuzhan'ı ve beni selamlamış.

diyor. Bugün Adana'mızda hem meydana gelen depremden dolayı tüm Adanalı hemşehrilerimize geçmiş olsun diyor. Başarılı yayınlar diliyorum demiş. Oğuzhan, sen duymuş muydun Adana'daki depremi, ama ciddi bir şey var mı? Umarım yoktur. Çok geçmiş olsun Selahattin Bey. Allah kötü afetlerden, kötü durumlardan hepimizi korusun. Çok geçmiş olsun. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu selamlarını göndermiş. İyi akşamlar diliyor. Sarı papatyamın saati geldi. Hasta yatağımda dinleyeceğim senin güzel sesini. Güzel konuşman bana iyi gelecek. Sarı papatyam benim demiş. Sıdık Hanım'a da geçmiş olsun diyorum. O da sanıyorum grip olmuş. Sıradaki eseri Suna Koçak Almanya'dan, Seven Kurtboğan Savtekin'e, Pınar Hanım, Meltem Hanım, Elmas Aslan Hanım'a ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Uşak'tan Erol Özsan da bizlerle birlikte. İyi akşamlar, hafta sonumuzun güzel programına, sevgili Dilek Hanım'a, sevgili teknik yönetmenimize iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri hayat arkadaşı Meral Hanım'a, kıymetli evlatlarına, torunlarına, ekibimize ve TRTname dinleyicilerine armağan ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Harika bir şarkı armağan ediyoruz sizlere. Güftesi İlhan Behlül Pektaş'a, bestesi Selami Şahin'e ait sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Kalbime borçlusun. Bu güzel eseri şu anda bizi dinleyen, ancak yazamayan, yazmaya fırsat bulamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan ediyoruz.

tadına varmadan mutlulukların bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp

gelir de bir gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan, kendi

gözüme borçlusun, her gün ağlattın. Ömrüme borçlusun, onu aldattın, gençliğimi geri

0: geri getiremezsin. Getiremezsin.
1: Muhteşem bir şarkı değil mi sevgili dinleyicilerimiz? Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinledik. Kalbime borçlusun. Saatlerimiz 20.14'ü gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sırada güftesi Necla Gürer'e, bestesi Selahattin İnal'a ait Rast makamında dillerden düşmeyen bir eserimiz var. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Şenol Akkuş name dostlarına name dolu bir akşam diler, selam ederim demiş. Bakalım. Muharrem Yalçın Tekirdağ Körfez Limanı'ndan bizleri selamlamış. En yüksek seviyemden özlemle hasretle dinliyorum sizi. Akşamın sesi, akşamın rengisiniz. Harika eserlerle kulaklarıma, kalbime doluyorsunuz. Ruhumu aydınlatıyorsunuz. İyi ki varsınız diyerek övgülerini göndermiş. Teşekkür ediyorum Muharrem Bey'e. Sıradaki eseri ekibimize, bana ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Bir tutam şiirimin bir kıtası Ankara Radyosu'na armağanımdır demiş. Kısa bir dörtlük okumak istiyorum. Sevgimizin adı olsun, tut ellerimden, ellerim boş kalmasın. Sana sevgim daha da büyüyor, gönüller söz dinlemez. Aşka davet eder, geçer gider, sana sevgim hiç tükenmez diyerek devam eden çok güzel bir şiir göndermiş. Elinize sağlık diyorum. Çanakkale'den Engin Erdoğan da bizlerle birlikte, bugün tüm şarkılar Sarı Papatya'ya gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum Engin Bey'e. Çok da sevdiğimiz bir şarkı. Safranbolu'dan Halil Ergin, hayırlı yayınlar, selamlar, iyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum. Trabzon Arsin'den Sinan Öksüzoğlu, saygılar, sevgiler demiş. Sıradaki eseri sevgili eşi Nuran Öksüzoğlu'na armağan ediyor. Almanya Berlin'den Suna Koçak, Suna teyzemiz de bizlerle birlikte. Dilek Hanım ekibi iyi yayınlar, süpersiniz, selamlar, sevgiler diyerek kalpler göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Fethiye'den Eylem Erdoğan iyi yayınlar dilemiş. Sizin seçtiğiniz bir eseri kıymetli eşim Mehmet Ali Bey'e armağan ediyorum demiş. Yunanistan Batı Trakya Gümülcine'den Büyük Müsellim Köyü'nden Cevat Abdurrahman da bizlerle selamlarını göndermiş. Şu anda radyoları başında tüm TRT Name dinleyicileri ve siz ekibinize sıradaki eseri armağan etmek istiyorum. Ayrıca sıradaki eser çalışmalarına başlamış olan Türk Sanat Müziği Dostları Derneği TÜSAMÜT üyelerine, koro şefimiz Galip Bey'e, Udi Burhan hocamıza gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz buradan Trakya Gümülcine'ye, kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Amasya'dan Abdullah Ertürk sevgilerine, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri bana, ekibimize ve tüm TRT Name dinleyicilerine armağan ediyor. Harika bir şarkı armağan etmiş olacaksınız. Kütahya Tavşanlı'dan Ali Kutlu, selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Koca bıyık Ali demiş. Samsun Atakum'dan Ferda Bayrak Mete sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bana, ekibimize, eşi Abdullah Bey'e, kızı Sine'ye ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ankara Çubuk'tan Yaşar Köksal, tüm TRT Name dinleyicilerine güzel şarkılar eşliğinde güzel bir hafta sonu diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Özsan sizler için seslendi.

Akşamın sesi harika bir hüzzam eserle devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sizlerden bizlere iletilerde ulaşmaya devam ediyor. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Japonya Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı, TRTname dostlarına sevgiler, selamlar. Sıradaki şarkıyı öncelikle TRT'nin ve Türk halkının biriciği Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a ve Samuray Ruh'la çalışan ekibine, Burdur'un en şirin ve güzel hanımı Fazilet Anne'ye, Hatice Okur, Uşak'tan Erol Meral Özsan çiftine, İzmit'in şirin ablası Gülten Çetin Aydeniz'e, Ela Altın'a armağan ediyorum, kabul edin lütfen demiş. Yamaç Bey, siz samuray ruhlu çalışkan ekibe dediniz ya, karşımda Oğuz da çok gülüyor, size selamlarını gönderdi. Güzel tatlı mesajınız için teşekkür ediyoruz. Buradan ta Utsunomiya'ya kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Bolu'dan Bedrettin Karaman, iyi akşamlar, selamlar gönderiyorum. Tabiatın kalbi Bolu'dan.

Sizden bir şarkı gelecek mi Hüzzam makamından? Yanımızda mendil bulundurmanız gereken Hüzzam şarkılar 1. Yüzüme bakarak gözleri nemli. Elveda sevgilim elveda dedi. 2. Ümitlerim hep kırıldı yarim artık gelmeyecek. Gözyaşlarım dökülürken bu sesiyle silmeyecek diyerek bana şarkıları hatırlatmış. Demek ki bu şarkıların da çalınmasını istiyor. Ara sıra çalıyorum ama. Ya Ümitlerim Hep Kırıldı şarkısını daha önce çalmıştım. Yine güzel bir şarkı armağan ediyorum size Bedrettin Bey Hüzzam makamında. Hüzzam şarkıyı Ankara Yeni Mahalle'den Meral Menekşe Özarda da istedi. Güzel bir akşam dileklerimle selamlar, sevgiler demiş. Hüzzam bir eseri mümkünse yalnız kendim için rica ediyorum. Teşekkür ederim, kolaylıklar diliyorum. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyoruz. Harika bir hüzzam eser gelecek sizler için. Güftesi Osman Nihat Akın'a, bestesi Şükrü Tunar'a ait makamı hüzzam. Serap Mutlu Akbulut sizler için seslendiriyor. Geçmişe bir özlem bu şarkı. Bir zamanlar maziye bak ne kadar şendik. Sizler için geliyor bu muhteşem eser.

Sonbahar Rüzgarları. Yıldırım Gürses'e ait Muayyer Kürdi makamındaki bu muhteşem eseri Yıldırım Gürses'in sesinden dinledik sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 20.31, akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sırada Müzeyyen Senar'ın ölümsüz sesinden dinleyeceğimiz muhteşem bir eser var. Kimlere armağan edeceğiz? Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış İlyas Bey, teşekkür ederiz. Lütfen trafik kurallarına uyalım, doğamızı koruyalım diye de her zamanki mesajlarından birini göndermiş. Teşekkürler. Kütahya'dan Behrin Özkök, iyi akşamlar, başarılarınız daim olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri bize, TRT Name dostlarına ve kendisine armağan ediyor. Teşekkürler. Istan

Istan yeni dinleyicimiz katıldı programımıza sevgili dinleyiciler. Istan'a hoş geldiniz diyoruz. Balıkesir Ayvalık'tan Erdem Kılıç, annem Mediha Kılıç ve babam Cemil Kılıç'la birlikte televizyonumuzun radyo özelliğiyle sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı tüm dinleyenlere ve sizlere armağan etmek istiyorum demiş. Teşekkür ediyorum ince düşünceniz için. Bundan sonra sizi her zaman bekliyoruz. İyi dinlemeler. Adana'dan Sevda Demirhan, radyomuzun başında yine huzur veren tınılarla baş başayız demiş. Sıradaki eseri kıymetli eşi Akif Bey'e armağan ediyor. İzmir'den Arzu Karaçelik de bizlerle birlikte hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri eşi Murat Bey'e, kendisine ve bizi her zaman zevkle dinleyen kıymetli dinleyicilere, Dilek Hanım'a, sessiz dinleyenlere armağan ediyorum demiş. Teşekkürler. İstanbul Avcılar'dan Mehmet Altay, herkese iyi akşamlar. Sıradaki şarkıyı canım aileme armağan ediyorum demiş. Kara Mürsel İleri Musiki Derneğimizin 40. sanat yılını kutladığımız bu günlerde sıradaki eseri derneğimizde emek vermiş dünya starımız Tarkan Tevetoğlu beyefendiden bir sanat müziği eserini TRTname dostlarına, sessiz dinleyicilere armağan ediyorum demiş Osman Selçuk Altun. Teşekkür ediyoruz. Tarkan'dan da ara sıra Türk sanat müziği eserlerini dinletiyoruz ama şimdi Müzeyyen Senar'dan bir eser gelecek size. Almanya'dan Mehmet Emin Bayar sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı teyzesinin kızı Engizli Rabia'ya armağan ediyor. Biz de Almanya'ya, Emin Bey'e selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri annesine armağan ediyor. Sakarya'dan Recep Günay iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri eşi Lütfiye Sultan ve kor arkadaşlarına armağan ediyor. Serin bir Antalya akşamından sevgilerini göndermiş Naime Yıldız. Sarı mimozamız Dilek Hanımcığım merhaba demiş. Teşekkür ediyorum Naime Hanım'a. Sıradaki şarkıyı ekibimize armağan ediyor. Ne kadar sıcacık, ne kadar içten bir program sunuyorsunuz demiş. İlerleyen programlarda Turhan Öge'den bir şarkı istiyorum demiş. Tabii ki diyorum. Turhan Öge'den şarkılarımız zaten çalınıyor sizler için. İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan Bülent Çalış sevgilerini göndermiş. İnsan bazen yağmurludur, bazen tozlu, bazen yağısı gelir insanın, bazen tozası, bazen de yaprak olup dökülesi. Öyle işte, her şey gönlünüzce olsun, mutlu akşamlar diliyorum demiş Bülent Bey. Şiirleriniz gerçekten çok güzel Bülent Bey, değerlendirin diyorum. İstanbul'dan Nadir Acar, yeni dinleyicimiz, hoş geldiniz diyorum Nadir Bey'e. Sıradaki eseri İzmir'in mavi gözlü beyefendisi Ahmet Semavi Erbil amcama hediye ediyorum. Mutlu akşamlar diliyorum demiş. Çok da güzel bir şarkı armağan etmiş olacaksınız. Burdur Esenevler'den Zeki Gün sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar diliyor. İzmir'den Erdal Cingöz'den de çok güzel bir mesaj ulaştı. Hayat bazen bir duanın sessizce kabul oluşudur. Tıpkı sizin varlığınız gibi. İçten gelen en saf temenni, yarınlara beslenen en umutlu beklentidir dilek. İsminiz gibi dokunduğun her yere zarafet, girdiğin her gönle huzur katıyorsun. Siz bu radyo için gerçekleşmiş en güzel dileksiniz. Sizi dinliyorum. Herkese selam demiş. Bu ne güzel bir mesaj. Çok teşekkür ediyorum. Erdal Bey'in de zaten şiirleri çok güzel. Eksik olmayınız. Çok teşekkürler. Dikili'den Hüseyin Karcı da bizlerle birlikte. Dilek Hanım, ruha hitap eden sunumunuz, beğeniyle dinlediğim parça seçiminiz için sizi canı gönülden kutluyorum. Ekibinize başarılı yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri ekibimize ve sanat müziği severlere armağan ediyor. Çok teşekkürler. Harika bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Burhan Bey'e, bestesi Selahattin Pınar'a ait Rast makamında. Müzeyyen Senar'ın ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Aylar geçiyor, sen bana hala geleceksin.

Sırada Kürdili Hicazkar makamında muhteşem bir eserimiz var sevgili dinleyiciler. Sizlerden iletilerde ulaşmaya devam ediyor. Balıkesir'den Müjgan Adıgüzel Yerce mutlu akşamlar. Şansıma bir Kürdili Hicazkar eserini keyifle bekliyorum. Sevgilerim sizlere, teşekkürlerim de demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir eser armağan ediyoruz size. Çanakkale'den Muazzez Güler Ata Bey, güzel sunumunuz için sonsuz teşekkürler, selamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri Çasamder Türk Müziği Korosu'ndaki değerli hocam Profesör Oğuz Karakaya, değerli eşi Doktor Aysun Karakaya, değerli şefim İlknur Mert'e, değerli eşi Fatih

Bey'e, Koro'daki tüm dostlarıma armağan ediyorum. Çok sevdiğim değerli aile hekimim Şenay Büyüksaraç ve değerli eşi Aydın Bey'e, Akşamın Sesi programına katılan tüm değerli sanatçılarımıza, Akşamın Sesi dinleyicilerine, programda emeği geçen canlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız demiş. Biz teşekkür ediyoruz bu güzel mesajınız için. İstanbul'dan Nadir Acar'dan mesajı okumuştuk. Antalya'dan Suzan Ülkü kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri sevgili eşi Ahmet Ülkü'ye ve koro şeflerine, dinleyenlere ve kendisine armağan ediyor. Ayşe Sadıç da şu anda bizlerle birlikte iyi akşamlar diliyor İstanbul'dan bizlere. Seçtiğiniz bir eser Sarar Okulu 53 mezunu arkadaşlarıma ve radyo başında olan herkese sizlere armağan olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz Ayşe Sadıç'a. Turgutlu'dan Doğan Çizmeci akşamın huzurunu notalara bırakarak TRT Name'ye gönülden selamlar demiş. Şarkıları Turgutlu'ya, dostlara, yolu TRT Name'den geçen tüm güzel yüreklere ulaşsın. Müziğin iyileştiren sesi evlerimize huzur, gönüllerimize umut olsun demiş. Teşekkürler güzel mesaj için. İzmir Göztepe'den Mustafa Yaşar Uysal akşamın sesine iyi yayınlar diliyorum demiş. Hepimizi selamlamış, iyi yayınlar diliyor. Nesrin Sipahi iyi akşamlar Akşamın Sesi ekibi TRT Name dostlarımız. Çok şu güzel şarkılar arka arkaya geliyor. Her zamanki gibi zevkle dinliyorum. Dilek Hanım sizi ve teknik ekibi candan kutluyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkıyı siz Sarı Papatyamız Dilek Hanım'a, teknik ekibe, aileme ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz Nesrin Sipahi'ye bu güzel mesajı için. Oğuzhan da selamlarını gönderiyor size. Tosya'dan Yüksel Özdamgacı selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm Name dostlarına, bizi tanıyan tüm dostlara armağan ediyorum. Size de geçmiş olsun. Sunum ve repertuar harika demiş. Çok teşekkür ediyorum Yüksel Özdamgacı'ya. Daha önce de katıldı sanıyorum ama yeni dinleyicilerimizden programıma katılan Yüksel Bey'e tekrar hoş geldiniz diyorum. Niksar'dan Selami Kabakçı sevgilerini göndermiş. İzmir Ödemiş'ten Ayhan Candaş tüm TRT Name dostlarına ve ekibinize selamlar. Güzel sunumlarıyla bizleri, değerli eserlerle buluşturan nadide spikerimiz Dilek Hanım'a sonsuz selamlarımı gönderiyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum, benden de size selamlar. Gönül A. Durmuş, yeni dinleyicimize hoş geldiniz diyoruz Gönül Hanım'a. İyi akşamlar Dilek Hanım, yine Türk sanat müziğinin doyulmaz eserleriyle akşamı geçirmek çok güzel sizinle demiş. Emeğinize, gönlünüze sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum Gönül Hanım'a, tekrar hoş geldiniz diyorum. İstanbul'dan Gülsefa Koçyiğit Can Bolat'la bizlerle birlikte hiç kapanmayan tek dost radyomla güzel eserler gönüllere sunulurken akşamın sesiyle, zarif takdimlerinizle İstanbul'umdan gönül dolusu sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ramazan Özden Diyarbakır Havalimanı'ndan en içten selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Dün de katılan yeni dinleyicilerimizden Ramazan Bey hoş geldiniz diyorum. Diyarbakır'dan Antalya'ya dönüşteyim. GAP gezimiz içerisinde büyük devlet adamı Süleyman Demirel'i anmadan geçemeyeceğim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Atatürk Barajı'nın o muhteşemliğini görünce büyülenmemek elde değil demiş. Sıradaki eseri ailesine ve tüm dostlara armağan ediyor. Karadeniz'in akşam serinliğinden, Samsun sahillerinden selam olsun tüm yurduma demiş Osman Ölçer. Dostluğun, dayanışmanın ve güzel yarınları olan inancın hiç eksilmemesi temennisiyle iyi akşamlar olsun akşamın sesi dostlarına demiş. Sıradaki eseri Belçika'da yaşayan amcası Ali Yar Ölçer'e armağan ediyor. Güfte Şadi Kurtuluş, Beste Avni Anıl, Makam Kürdili Hicazkar. Melihat Gülses sizler için seslendiriyor muhteşem eseri. Sevmek acı bir arzu derler, sevilmiyor sevenler.

Kıymetli sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan iletilerde ulaştığı ellerinize sağlık diyorum. Ayvalık'tan Ela Altın Hocam'dan bir mesaj geldi. Canım güzel programını dinliyoruz. Kendimi de dinledim. Çok teşekkürler. Sana ve tüm ekip arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Selamlar, sevgiler demiş. Ela Altın Hocama, kıymetli sanatçımıza kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Uğur Çınar sevgilerini göndermiş. Dinleyicilerimizi de selamlamış. Her zaman olduğu gibi muhteşem bir musiki akşamı, hepinize gönlünüzce güzel yeni bir hafta diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'a. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız, bestekarımız Zeki Aytunca hocamdan da bir mesaj ulaştı. Dilek Hanım, müzik gibi sunumunla daha da güzelleşen programlarınız vesilesiyle dinleyenlerimize de saygılarımı, sevgilerimi sunarım demiş. Çok teşekkür ediyorum Zeki Aytunca hocama. Her zaman mütevazı mesajlar gönderir. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum Zeki Aytunca hocama. Ayvalık'tan Akif Özüşen hocamdan da bir mesaj ulaştı. İyi akşamlar Dilek Hanım, Ayvalık'tan kucak dolusu sevgiler. Yasemin Hanım'la yine radyomuzun başında sizi dinliyoruz. Benden çaldığınız şarkı için de teşekkürlerimi sunuyorum demiş. Sıradaki şarkıyı bize sevgili eşi Yasemin Hanım'a, tüm dinleyicilerimize armağan ediyor. Akif Özüşen hocama da kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Dinleyicilerimizden mesajlar da ulaşmaya devam ediyor. Çok sayıda mesajımız ulaştı. Ellerinize sağlık diyorum. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik, programa son anda yetiştim demiş. Sıradaki şarkıyı eşi Elif Hanım, kızları Didem, Leyla, damadı Tevfik, torunu Beliz Bebek ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Adana'dan Numan Seymenoğlu telli turnalar eşliğinde selamlarını göndermiş. Bu akşam da program o kadar.

kadar güzel ve tatlı ki çayıma şeker atma gereği bile duymadım. Bu duygularla pırlantamız Dilek Hanım'a geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kıymetli şahsınızı Allah'a emanet ediyorum demiş. Her zamanki gibi tatlı güzel bir mesaj göndermiş. Teşekkürler. Antalya'dan Hatice Okur'dan da turunç kokulu sevgiler selamlar geldi. Gönlümüzün sultanı Dilek Hanımcığım sevgilerimi gönderiyorum demiş. Sıradaki eseri size armağan etmekten onur duyarım. Burdur'daki Fazilet annemi manevi oğlu Yamaç Şahin Bostancı'ya, kardeşim eniştem Ayşe Remzi Kartal'a,

İzmir Kemalpaşa'dan Kenan Karanfil sevgilerini göndermiş. Buradayım, keyifle dinliyorum demiş. Ülkü Demirhan Ergü Adana'dan bizleri selamlamış. Sıradaki eseri Sevda Hoca'ya ve kardeşi Akif'e armağan ediyor. Okuyamadığım mesaj kalmışsa lütfen kusuruma bakmayın sevgili dinleyiciler. Bu akşam muhteşemdi program. Hepinizin mesajları da muhteşemdi. Çok sayıda mesajımız ulaştı. Ellerinize sağlık diyorum. İyi ki bizimlesiniz, iyi ki varsınız. Bizimle olduğunuz için, o güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Son eserimizi Bahadır Özüşen seslendiriyor, Elmalı Yar. Gelecek hafta cumartesiyi iple çekeceğiz. Cumartesi akşam, akşamın sesinde tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Oğuzhan Yılmaz. Esen kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.

CRC Name. Eski Musiki.

Merhaba sevgili dinleyenler. İzmir'den yayınladığımız programımız Eski Musiki'ye hoş geldiniz. Solistimiz Burcu Göktürk'ün seslendireceği şarkılara eşlik edecek sanatçılarımız Klasik Kemençe'de Mehmet Yalgın, Ud'da Tunca Yüksel, Kanun'da Mehmet Dönmez ve Viyolonsel'de Seher Erkan. Tomaisterimiz Burçin Aktürk'ün, programı hazırlayan ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Bu hafta Eski Musiki'de Ekim ayında yitirdiğimiz sanatkarları eserleriyle yad edeceğiz. Programımıza banttan dinleyeceğimiz ve 8 Ekim 2005'te kaybettiğimiz Niyazi Sayın'ın Ney Taksimi ile başlıyoruz.

Efendim şimdi 31 Ekim 1963'te Hakk'a yürüyen Tamburi Mesut Cemil Bey'in Nihavend Saz Semai'ni sanatçılarımızın icrasıyla dinliyoruz. Akabinde 24 Ekim 1959'da kaybettiğimiz Osman Nihat Akın'ın Nihavend şarkısıyla Burcu Göktürk gelecek mikrofona. Unutmak kabil mi seni? Ah ne mümkün.

Kıymetli dinleyenler, Mesut Cemil imzalı pek latif bir şarkı var sırada. Güfte şairi Nazım Hikmet Ran. Kanatları gümüş yavru bir kuş, gemimizin direğine konmuş.

Taş plaktan günümüze ulaşan bir kayda kulak verelim. Cüneyt Orhon'un Kemençe Taksimi akabinde Münir Nurettin Selçuk'un sesinden Mahur makamında bestelediği şarkısını dinleyelim. Efendim, eserin güfte şairi 13 Ekim 1956'da vefat eden Cahit Sıtkı Tarancı'yı da bu kıymetli eserle anmış olalım. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Aklımdan ölümüm geçer.

İzmir'den sesleniyoruz size. Şimdi sanatçımız Tunca Yüksel'in Udu ile yapacağı Taksim Akabinde 1 Ekim 1950'de yitirdiğimiz değerlerimizden Ali Faik Ozan Soy'un güftesine hayat verdiği Selanikli Ahmet Efendi'nin Mahur şarkısını seslendirecek solistimiz. Gel bir daha gül ruhini aç, handeni göster. Çeşmim seni, sinem seni, kalbim seni ister.

Yine bir güftekârı yad edelim istiyoruz. Erol Sayan'ın Rast makamında bestelediği o pek latif şarkısının güftekârını. 18 Ekim 1949'da kaybettiğimiz Enis Behiç Kor Yüreği. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Zaman sanki bir rüzgar ve bir su gibi aksın. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın.

14 Ekim 2006'da yitirdiğimiz Selahattin İçli'nin Rast makamındaki şarkısı var sırada. Çoktan beri bir kız tanırım ben sarı yerde. Boy posonda, kaş göz onda, esmer ona derler.

Arşivimizden bir kayıtla sürüyor eski musiki. 13 Ekim 1999'da vefat eden Kemani Reşat Aysu'nun bir İspanyol güzelinden esinlenerek bestelediği Kürdeli Hicazkar makamındaki saz semaini tamburda Erol Sayan ve kanunda Zekai Sürer'in icralarından dinliyoruz.

Aziz dinleyenler, programın bu dakikalarında yine bir Ali Faik Ozansoy imzalı eser var sırada. Sade Hosses ise Kürdeli Hicaz Kermakamı'nda bestelemiş bu dizeleri. Yıldızlı semalardaki haşmet ne güzel şey. Mehtaba dalıp yar ile sohbet ne güzel şey.

24 Ekim 2017 yılında yitirdiğimiz merhum Necdet Yaşar'ın Kürdeni Hicazkâr Saz Semai'ni dinledik. Programımız Eski Musiki'nin bugün de sonuna geldik. Size İzmir'den Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan seslendik. Solistimiz Burcu Göktürk'e, Klasik Kemençe'de Mehmet Yalgın'a, Udda Tunca Yüksel'e, Kanun'da Mehmet Dönmez'e, Violonsel'de Seher Erkan'a ve Tonmeister'imiz Burçin Aktürk'üne teşekkürlerimi sunuyor. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Tuğba Özyol. Tekrar buluşana dek Mehfaret Yıldırım'ın seslendireceği, bestesi ve güftesi merhum Osman Nihat Akın imzalı Kürdeli Hicazkâr şarkıyla sizi baş başa bırakıyorum. Girdim yarın bahçesine, gül dibinde gül izar.

Sayın dinleyicilerimiz, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Tuncay Yüksel yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programını dinleyeceksiniz. Hicaz makamında şarkıların yer aldığı programın solistleri Fatma Arslanoğlu, Ümit Koroğlu, Sevval İlçi Şentürk ve Gülşen Bakoğlu. Programın ara taksimini Ney ile Umut Şentürk yapacak.

geceler sevgili dostlar. Mevsim hazana dönerken mazi ile hal arasındaki o ince çizgide bugün rüzgar bir kamışın hüzünlü ve derin sedasıyla esiyor. Bundan tam bir yıl önce İstanbul'un, musikimizin ve gönül coğrafyamızın en müstesna çınarlarından birini neyzenlerin kutbu kabul edilen usta sanatkar Niyazi Sayın hocamızı sonsuzluğa uğurlamıştık. Bugün vefatının birinci yıl dönümünde rahmetle, minnetle ve hürmetle anacağız.

Niyazi Sayın 12 Şubat 1927'de Üsküdar'da dünyaya geliyor. Daha çocukluğunda evlerinde tamburu Cemil Bey'in taş plakları çalınıyor. Babası Ömer Hulusi Bey, Cemil Bey'in sanatına büyük bir hayranlık duyuyor.

Ailece gramofonun başına oturup o plakları dinliyorlar. Yıllar sonra o günleri anlatırken babasının Tamburi Cemil Bey dinlerken gözyaşlarını tutamadığını hatırlıyor.

0: Niyazi Say'ın müziğin insan üzerinde nasıl bir tesir bırakabileceğini ilk kez çocukluğunda kendi evinde gördü. Sonra 1947 yılında başka bir ses çıkıyor karşısına. Bir ezan sesi. Ezanı okuyan kişi Mustafa Düzgünman. Bu tanışma Niyazi Say'ın hayatında yeni bir kapı aralıyor. Düzgünman'ın evindeki meşklere katılıyor. Onun vasıtasıyla ebruya, fotoğrafa, geleneksel sanatlara yaklaşmaya başlıyor. Ve yolu Üsküdar'ın meşhur Aktar dükkanına düşüyor. Niyazi Say'ın daha sonraları o küçücük dükkanda tanıdığı insanların kendisini ne kadar çok etkilediğini anlatacaktı. Çünkü o dükkanın içinde yalnız alışveriş yapılmıyor, sohbet ediliyor, sanat konuşuluyor, insanlar birbirlerinden öğreniyorlardı. Her biri diğerine değer katıyordu. Niyazi Say'ın da o dünyanın içinde yetişiyordu. Hattat Necmettin Okyay, genç Niyazi'yi dönemin resim ve heykel müzesi müdürü, ressam ve büyük neyzen Halil Dikmen'e götürüyor. 21 Ocak 1949'da ilk ders yapılıyor ve bu dersler tam 15 yıl, her perşembe aralıksız devam ediyor. Ney derslerine daha sonra resim de ekleniyor. Fakat bu ilişkinin özünü anlatan çok güzel, çok küçük bir hatıra var. Niyazi Say'ın anlatıyor. Hocası ona kolay kolay aferin demiyor. Söylediği söz şu: devam.
1: Sanat hakkın lütuflarından bir nebze diyelim. Fakat her kula nasip olmuyor. Bunun bendenize göre yani faydası insanın ekmeliyetine yardım eden bir vasıta oluyor. Herhangi bir sanat şubesine müntesip olsak, intisap etsek, oradaki çalışmamız o şahsın manevi varmak istediği yere vasıl olması için bir vasıta olarak bendeniz bunu kabul ediyorum. Tabii o sanatı da icra edecek insanın son derece çalışmasını temin için bu hali aşk derecesine getirmesi lazım ki kendisine faydalı olsun. Yani herhangi bir şeyin kulluğundan tutar da onu taşımaya çalışırsak o içindeki olan, o tasın içindeki olan maddeyi muhakkak dökeriz. Efendim tabiatıyla bizim muvaffak olmamızın, eğer muvaffak olduysak, sebebi de o tası ellerimizden, gönlümüzden tuttuğumuzdan dolayıdır ki biraz muvaffakiyet peyda etmişizdir.

0: Cenab-ı Mevlana'nın bişlev inney demesi, bir dinle neyden demesi münasebetiyle de mühim bir felsefesi vardır. Onu biz Mesnevi Şerif'e bağlıyoruz. Onun bir manevi tarafı vardır. Diğer sazlarda son derece hürmetimiz olmasına rağmen efendim bir sanat bizi her şeyi manevi tarafa götürebilir. Manasız yaşanmaz zaten. Musiki bendenizin tarifine göre iki ses arasındaki manevi münasebettir. Bunu kemandan da alırsınız, uttan da alırsınız, birisinin okumasından da alırsınız, bir insana güzel sesinden alırsınız. Ama o iki ses arasındaki o münasebeti tesis etmesi lazım.
1: Sayın dinleyiciler, Meral Uğurlu programına başlıyor. Saz arkadaşları Emin Ongan, İkrem Erdoğru, Nevzat Sümer, Rüştü Eriç, Necdet Yaşar ve Niyazi Sayın. İlk şarkı Şevket Sağ makamında ve Niyazi Sayın'ın. Güllerin karşımda her an solmaz.

Niyazi Sayın'ın arayışı, Halil Dikmen'den aldığı ney tavrıyla Tamburi Cemil Bey'in musiki anlayışını bir araya getirmekti. Ney sazında yeni pozisyonlar geliştirdi. Sazın ifade imkanlarını genişletti ve kendinden sonraki kuşakları derinden etkileyen yeni bir icra tavrı ortaya koydu. Niyazi Sayın hocamızın hayatındaki büyük dostluklardan biri de Tamburi Necdet Yaşar'la kurduğu dostluktu. Yıllarca birlikte çaldılar, konserler verdiler, kayıtlar yaptılar, müşterek taksimlerde yan yana geldiler. Necdet Yaşar, Özbekler Tekkesi'nde birlikte yaptıkları Uşak makamındaki müşterek taksimi, sanat hayatlarında ulaştıkları en özel anlardan biri olarak hatırlıyordu. Biri tamburuyla bir cümle kuruyor, diğeri neyiyle karşılık veriyordu. İki büyük sanatkar birbirini dinliyor, birbirine alan açıyor ve aynı duygunun içinde buluşuyordu. Niyazi Sayın'ın sözünü ettiği o iki ses arasındaki manevi münasebeti belki de en güzel bu kayıtlarda duyuyoruz.

Niyazi Sayın sadece bir sazı icra etmedi. O sazın sınırlarını genişleten, ona bir üslup ve bir şahsiyet, adeta bir mimari kazandıran hezarfen bir sanatkardı. Ebru yaptı, tesbihle uğraştı, fotoğraf çekti, resim yaptı, kuşlara, balıklara, çiçeklere büyük bir merak duydu. Gençliğinde futbol oynadı, ilerleyen yıllarda tenis sporunu, özellikle Wimbledon'u büyük bir ilgiyle takip etti. Onun için bütün bu merakların birbiriyle bağı vardı. Bir sanattan öğrendiğini ötekine taşıyor, gördüğü ve sevdiği her güzellik zamanla neyinden çıkan sese karışıyordu. Niyazi Sayın'ın dünyasında görmek, duymak, merak etmek ve öğrenmek birbirini

besliyordu. İstanbul Belediye Konservatuarı'ndan TRT İstanbul Radyosu'na, ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na uzanan hocalık yıllarında bugün musikimizin omurgasını oluşturan sayısız neyzen ve müzisyen yetiştirdi Niyazi Sayın. Ney tarihinde Osman Dede'den asırlar sonra Kutbül Nai ünvanıyla anılan ikinci ustaydı. Yaşayışı, mizaç ve zarif duruşuyla bizzat insan olmayı bir sanata dönüştürmüş, yaşayan bir abideydi. Ne üflemedeki o benzersiz kudretini hayatın her alanında göstermişti. Efsanevi fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in takdirini kazanan usta bir fotoğrafçıydı. Kopyalanması en zor kabul edilen Modigliani tablosunu tuvale aktaracak kadar ressam, boğazdaki her balığı tek tek tanıyacak kadar bir balıkçı ve sazını daha iyi çalmak istiyorsan en azından saksıda çiçek yetiştir, o senin ruhunu besler diyecek kadar da derin bir doğa aşığıydı. Niyazi Sayın tam bir Üsküdar sevdalısıydı. Orada doğdu, orada yaşadı ve oradan ebediyete uğurlandı. Sevgili dostlar, Niyazi Sayın hocamızı neyzenliğiyle anlamak ve anlatmak elbette noksan kalır. O eski İstanbul'un son hezarfenlerinden biriydi. Sesin, rengin ve ışığın izini sürmüştü.

Kıymetli dostlar, müzik tarihçileri Ney icrasını ifade ederken Niyazi Say'ın öncesi ve Niyazi Say'ın sonrası şeklinde bir milattan söz ederler. Kuyumcu Oskiyam'dan başlayan Neyzen Salim Bey, Aziz Dede, Emin Dede ve hocası ressam Neyzen Halil Dikmen uzanan o muazzam meşk silsilesinin son büyük halkasıydı. Silsilesini devraldığı hocası Halil Dikmen'in sonoritesine ve sesine ömrü boyunca hayran kalmış, "Ben onun sesini hiçbir zaman yakalayamadım" diyerek hocasının hatırasına toz kondurmamıştır. Niyazi Say'ın tamburu Cemil Bey'in mizaç ve perde hassasiyetini esas alarak ney enstrümanında bir ihtilal gerçekleştirdi. Ney sazının mikrofonla karşılaştığında ortaya çıkan tüm tonal hataları ve pürüzleri, dudak pozisyonları ve geliştirdiği tekniklerle tek tek düzeltti. Ney icrasına ilk kez vibrato ve legato teknikleri kazandırdı. Resim ve mimariden aldığı ilhamla taksimlerinde adeta bir tablo çizer gibi

Bu uzun zincirde Niyazi Sayın'ın nefesinden, tavrından ve sanat anlayışından izler var. Talebelerinden Ömer Erdoğduları da bu vesileyle rahmetle anıyoruz. Niyazi Sayın'dan öğrendiğini kendi öğrencilerine aktaran her usta bu büyük mirasın yeni bir halkasını oluşturuyor. Necdet Yaşar ve İhsan Özgen'le kurdukları efsanevi üçlü icralar müzik tarihine altın harflerle kazındı.

0: Efendim, vefatının birinci yıl dönümünde hazırladığımız bu özel programı Niyazi Sayın'ın 2014 yılında aldığı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü töreninde yaptığı konuşmasından bir bölümle tamamlamak istiyoruz. Bir kez daha rahmet ve hürmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.
1: Yaşım ileride olduğu için artık neyi üfleyemiyorum. Ama aziz muhterem Reis-i Cumhur Hazretleri'nin bendenize lütfetmiş oldukları bu ödül bir manevi ödüldür. Bir bestedir o. Çalacağım en güzel bir bestedir. Hatta bir ayin-i şeriftir. Onu da ben bedenen değil de kalben üflemeye çalışacağım inşallah. İnşallah layık olurum. Onu kalben üfleyeceğim. İnşallah muvaffak olursam bendenize büyük bir manevi seda olur. Öbür aleme gittiğim zaman da inanıyorum ölmeyeceğim. İnsan ölmez çünkü. Beden ölür. Küllü nefsin zayikatül mevt diye tabutların üzerinde bir ayet-i şerif vardır. Orada nefis ölür ama insan ölmez. İnsan ölmeyecektir de yaşayacaktır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın lütfetmiş olduğu en güzel vücut insandır. Efendim, kim ki nefsini bildi o Allah'ı bildir. İnşallah ben de buna layıksam kendimi mesut adlederim huzurunuzdan. Hürmet, muhabbet, sevgiyle ayrılırım efendim.

Ağlamakla, inlemekle ömrüm gelip geçiyor. Devası yok, garip gönlüm günden güne eriyor. Feryadıma, efkanıma kimse bir ses vermiyor. Devası yok, garip gönlüm günden güne eriyor. Güfte ve bestesi Sadi Hoşses'e ait Nihavend makamındaki bu eseri Muazzez Abacı'nın yorumundan dinledik hep birlikte. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yine bir saat boyunca en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu geceki programımızda Nihavend ve Kürdili Hicazkar makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. Nihavend makamındaki ikinci eser güftesi ve bestesi Muzaffer İlkar'a ait şarkı. Mehmet Özkaya'dan dinliyoruz. Gurbete düştüğüm günlerden beri ömrümün öksüzdür zevki, kederi. Zaman ister dursun, ister yürüsün. Gün saymam ben sensiz geçen günleri. Ömrümün öksüzdür zevki, kederi.

Güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı Selahattin Pınar'ın Nihavend şarkısını Rahmi Sönmez Ocak'tan dinliyoruz. Geçti ömrüm, yine hala ben o.

Güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Nihaven Çarkı var sırada. Adnan Mungan'dan dinliyoruz bu eseri. Yine hazan mevsimi geldi. Yine yapraklar rüzgarların peşi sıra gidecek. Yine deli gönlüm yine bu mevsimde hicranını yalnız başına çekecek, hüsranını yalnız çekecek. Geleceksin belki de. O zaman ne o yapraklar, ne o rüzgar, ne ben olacağım. Yine deli gönlüm, yine bu mevsimde hicranını yalnız başına çekecek. Hüsranını yalnız çekecek.

Ramazan Gökalp Arkın'ın güftesini yazdığı Saadettin Kaynağ'ın Nihavend şarkısını Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz. Bahar bitti, güz bitti, artık bülbül ötmüyor. Yare tel çekem dedim, tel derdim iletmiyor. Yollar kapalı kardan, turna gelmez diyardan, haber çıkmadı yardan, bu ayrılık bitmiyor.

Güftesini Rüştü Şardağ'ın yazdığı Avni Anıl'ın Nihavend şarkısını Kemal Caner'den dinliyoruz. Aşk bu değil. Yapma güzel. Sen insanı güldürürsün. Sevişirken güzel güzel sen insanı öldürürsün.

Emriye Gürdal'ın güftesini yazdığı Emin Ongan'ın Nihavend eseri var sırada. Fahriye Caner'den dinliyoruz. Bugün yine gönlümün bahçesinde gezindin. Sana baktım, ay kadar, bahar kadar güzeldin.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Kürdili Hicazkar makamında eserlerle sürüyor. Bu makamda dinleyeceğimiz ilk eser Hafız Yusuf Efendi'nin bir bestesi Behiye Aksoy'un yorumundan sunuyoruz. Kaldı yollarda bu şep aşıkının dideleri, anlaşıldı, yok imiş sende sadakat eseri. Dilpesendim, bu mudur ehli vefanın hüneri? Anlaşıldı, yok imiş sende sadakat eseri.

Erol Armutlu'yu dinleyeceğiz şimdi, Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Külli Hicazkar bestesinde. Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir. Uslanmadı, yaşlanmadı hayret senelerdir.

Sıradaki Kürtli hicazkar eserimiz Hasan Özçivi'nin bir bestesi. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Nice sevdi, nice yandı, nice bağlandı gönül. Bir vefasız yâre düştü, yine aldandı gönül.

Güftesi Yusuf Ziya Ortaç'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait külli Hicazkar eser var sırada. Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Nereden sevdim o zalim kadını, bana zehretti hayatın tadını.

Güftesi ve bestesi Ahmet Mithat Güpküpoğlu'na ait Kürdili Hicazkar eser var sırada. Suat Güney'in yorumundan dinliyoruz. Meftunun oldum ey veçeha sen, ayrılmam artık bir lahza senden.

Güftesini Badi Nedim Bey'in yazdığı Nasibin Mehmet Yürü'nün Külli Hicazkar eseri var sırada. Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Derdin ne ise saklama, mahrem olayım ben. Cürmüm ne ise söyle de mahkum kalayım ben.

umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece sizlerle birlikte dinleyeceğimiz son eseri yine Ayşegül Duruka'nın sesinden sunuyoruz. Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Külli Hicazkâr eseri. Sorma bana nafile neler düşündüğümü, söylemem tek söz bile, çözemem o düğümü. Seviyordum belki de seni ben bir zamanlar. Uçtu uçtu gönüldeki, deyiversem kim anlar? Hoşçakalınız.

0: SRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhabalar efendim. TRT'nin çok kıymetli dinleyenleri. Ben Seda Gökkadar. Bugün akustik name programımızla beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün de her programımızda olduğu gibi birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımla müzik dolu bu dakikaları birlikte paylaşacağız ve yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda sizlerle olacağız. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, Tom Master'imiz Süleyman Nazif İlter ve ayrıca bugün sizler için icra edeceği eserlerde bana eşlik edecek olan saz sanatçısı arkadaşlarım Kemanda Aydın Varol, Kanunda İsmail Karaşin, Utta Hakan Aydınlık, Klarnette Ali Çeliksu, Piyanoda Orhan Ayaz, Bas Gitar'da Cenk Ersar ve Ritim Saz'da Muhammed İzgi. Bugün çok keyifli şarkılar hazırladık sizler için ve seslendirmeye çalışacağız. Umarım sizler de radyolarınızın başında bizlere eşlik edersiniz. İlk eserimiz bir Hicaz şarkıydı. Muzaffer İlkar bestesi, Gönlümün Şarkısını Gözlerinde Okurum dedik. Ve yine bir Hicaz şarkıyla devam ediyoruz. Söz Hikmet Şinasi Önal, müzik Selahattin İnal. Sen hep beni mazideki halimle tanırsın.

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım, ellerinize sağlık. Yine harika bir Hicaz şarkı var. Bu sefer söz ve güfte Zeki Müren'e ait. Aldattın beni seviyorum diye.

Çok teşekkür ediyorum. Yine harika bir Hicaz şarkı var. Beste ve güfte Yesari Asım Arsoy. Al Gonca'yı deremedim, yar yüksekte eremedim.

Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız sevgili arkadaşlarım. Yine Hicaz çok keyifli bir eser ve bir Yusuf Nalkesen bestesi. Gitmek mi zor, kalmak mı zor? O sabahı sen bana sor.

Çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Sağ olun. Evet, Hicaz makamında çok güzel bir eserle devam edeceğim ama öncesinde o muhteşem kemanıyla sevgili Aydın Varol'dan bir Hicaz Taksim dinleyebilir miyiz?

Çok teşekkür ediyorum bu harika keman taksimi için de ayrıca teşekkür ediyorum. Yine bir Erol Sayan bestesi, sözler Taner Şener. Bir dünya yarattım yalnız ikimiz için.

Çok teşekkür ediyorum. Evet, Hicaz makamının son eseri yine Yusuf Nalkesen'den. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde eller gibi davranıp görmemezlikten gelme.

Çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Gerçekten harikasınız. Gerçekten muhteşemsiniz. Evet, Nihavend makamındaki keyifli eserlerimize geçelim. Kimden taksim alalım sevgili arkadaşlarım? Evet, klarnetle Ali Çeliksu'yu dinleyebilir miyiz? Ali'cim lütfeder misiniz? Çok teşekkür ediyorum.

0: TRT Name.
1: Teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Seslendirmiş olduğumuz eser Aşkımın ilk baharı, ilk heyecanım benim Güfte Edip Baksı. Beste Arif Sami Toker'e aitti. Yine bir Nihavend Fantezi Tango. Kıymetli şeflerimizden Hasan Esen'e ait beste Güfte Fatma Onur. Ben solmuş bir yaprak gülün dalında, diğer ismiyle Dilruba.

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Evet efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Bizler için çok keyifli bir programdı stüdyoda. Umarım sizler de radyolarınızın başında aynı keyifle dinlemişsinizdir. Kapanış anonsumuzdan önce bir program hatırlatması, tekrar program hatırlatması yapmak istiyorum sevgili dinleyicilerimiz. Şu anda dinlemekte olduğunuz Akustiknenme programımızın tekrar yayını bu gece 12'den itibaren ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'ten itibaren TRT Name frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Bugün bana bu keyifli programda eşlik eden sevgili saz sanatçısı arkadaşlarımı tekrar etmek istiyorum. Kemanda Aydın Varol, kanunda İsmail Karaşin, utta Hakan Aydınlık, klarnette Ali Çeliksu, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp ve ritim sazda Muhammed İzgi enstrümanlarıyla eşlik ettiler. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve bu keyifli programın sizlere ulaşmasını sağlayan yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve ton meisterimiz sevgili Süleyman Nazif İlter'e de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Efendim tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın. İki nihavent eserle sizlere veda etmek istiyoruz. Gündoğdu Duran'a ait ilk eserimiz Gözleri Aşka Gülen Taze Söğüt Dalısın ve ona bağlı olarak Güfte Aydın Ünsal, Beste Yıldırım Gürses. Anla artık, anla beni diyeceğiz. Hoşça kalın.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Nami İstanbul mikrofonlarından mutlu günler diliyoruz. İstanbul Radyosu stüdyolarından sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizleri. Her gün zihnimizin, kalbimizin köşesinde bekleyen anıları maziden en özel şarkılarla canlandırdığımız Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz değerli dinleyenlerimiz. Bugün yine dinlemeye doyamadığınız o eşsiz eserlerle harika bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sabahınızı en güzel şarkılarla renklendireceğiz. Programımıza Muayyer Kürdi makamında bir Yeşilçam eseriyle başlıyoruz. Müzik Dairesi Başkanlığı'nın prodüktörlüğünde 2010 yılında yayınlanan Kulakların Çınlasın isimli albüme adını veren bir şarkı ve Şekip Ayhan Özışık bestelerinden oluşmuştu bu albüm. Nazan Sıvacı bizlerle birlikte olacak, Güftesi Ülke Aker'e ait eseri seslendirecek. Seni andım bu gece kulakların çınlasın, şimdi dargınız seninle, inan sen herkesten başkasın.

Ayşe Tunalı 1997 yılında yayınlanmış olan Unutulmayan Şarkılar isimli albümünde yer alan beste ve güftesi Yıldırım Gürses'e ait Kürdi şarkıyla bizlerle birlikteydi. Birlikteliğimiz Kürdi makamında bir başka şarkıyla devam edecek. 80'li yılların sonlarına damga vuran, özellikle Emel Sayın ve Yüksel Uzel gibi sanatçılardan dinlemeye alışkın olduğumuz unutulmaz bir Turhan Taşan bestesi, Güfte Yalçın Belnican'a ait ve Turhan Taşan hocamızın bu sevilen şarkısını Ankara Radyosu'nun değerli sanatkarlarından Hilal Çelebi'nin icrasıyla dinliyoruz. Aşk rüyadır çok zaman, olduğu gibi bırak. Tek sen misin ayrılan, üzüldüğün şeye bak.

Sana aşık yalnız ben olayım sevgilim. Saadettin Öktenay'ın sözleri Sevim Yücel tarafından kaleme alınan Kürdi şarkısında sanatçılarımız Mediha Şen Sancakoğlu ve Ertan Ersoylu bizlerle birlikteydi. Efendim, Kürdi makamındaki şarkılarla nostaljik yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi ise Zekai Tunca'nın unutulmaz bir şarkısına kulak vereceğiz. Bu şarkı aynı zamanda sanatçının 2003 yılında yayınlanan Seni Aşksız Bırakmam isimli albümüne de adını veriyor. Günümüzde ise popüler sanatçılar bu şarkının nakarat namelerini kendi eserlerinde kullanmakta. Bu vesileyle genç nesiller de bu namelere aşina olmakta. Tabii ki bizim tercihimiz her zaman Zekai Bey'in sesinden dinlediğimiz o güzel icradan yanadır. Seninle tattım ben her mutluluğu. Bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden, canımdan ne istersen al. Gülü susuz, seni aşksız bırakmam.

Hasan Eylen 2011 yılında dinleyicileriyle buluşturduğu Hasretim Sana isimli albümünde yer alan Alaaddin Yavaşça'nın güftesi Şerafettin Aydın'a ait Kürdeli Cazkar şarkısını seslendirdi bizler için. Geçmesin günümüz sevgilim yaz.

o güzel başını göğsüme yazsa. Birlikteliğimize şimdi ise Buselik makamında şarkılarla devam edeceğiz. Ankara rüzgarından sonra İzmir rüzgarına kapılıyoruz ve İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Selim Öztaş'a kulak veriyoruz. Selahattin İnal'ın güftesi Şemsi Belli'ye ait şarkısında Selim Bey'e kulak veriyoruz. Gözümde özdeyiş, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak teri var. Bana benden yakın, benden yabancı, içimde dolaşan, gezen biri var.

Dilek Türkan'ın 2015 tarihli Suya Söyledim isimli albümünden beste ve güftesi Erol Sayan'a ait Buse'lik şarkıyı dinledik. Programımızın ikinci bölümünde ise Niyavent şarkılarla devam edecek yolculuğumuz kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi Mehmet Özkaya'ya kulak vereceğiz. Sanatçının Senfonik Türk Müziği konserinden bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Erol Sayan'ın güftesi Mehmet Gökkaya'ya ait Niyavent şarkısını dinliyoruz. Kalbet olan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz. Sevda ile ilk uyanış unutulmaz, unutulmaz.

Geceler siyah değil, o rengin adı başka. Ben o renge aşığım, gecenin tadı başka. Hem aşık hem hastayım ve yok bir tedavisi. Senin siyah dediğin bence gece mavisi. Sanki bir nur damlası gökyüzünde yıldızlar. Karanlığın içinde benim gibi yalnızlar. Öyle bir karanlık ki renklerin semavisi. Senin siyah dediğin bence gece mavisi.

Kıymetli TRTname dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde teknik yönetmenlerimizden şairimiz sevgili Nihat Tuna'nın dizeleriyle seslendik sizlere. Bu güzel dizeler için Nihat Tuna'ya bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz ve şarkılarla yolculuğumuza devam ediyoruz. Duygu yüklü anları hareketli bir şarkıyla dağıtalım diyoruz. Baki Çağlıoğlu'nun Yaven şarkısında Serap Kuzey ve Vedat Çetinkaya'ya kulak veriyoruz. Aşka gönül vermem, aşka inanmam.

Sehavet makamının zaman zaman ritmik, hareketli, zaman zaman melankolik nameleri arasında şimdi bir Osman Nihat Akın şarkısında yine ruhumuzu dinlendireceğiz. Kıymetli sanatçımız Adnan Mungan icrasıyla dinleyeceğiz bu sevilen şarkıyı. Güzel bir göz beni attı bu derin sevdaya, benziyor şimdi benim ömrüm uzun rüyaya.

Karanfiller gibi renkli, bülbüller gibi ahenkli, neşeli, sevinçli, zevkli, name name şakıyorsun. Bahar tadında rengarenk bir şarkıya kulak verdik. Alaaddin Şensoy'un Nihavend eserini Turgay Kızıltuğ yorumuyla dinledik. Turgay Bey'in 2009 yılında seslendirmiş olduğu kaydı sizlerle paylaştık değerli dostlar. Evet, İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Turgay Bey'in ardından şimdi Türk musikimizin duayenlerinden bir ses Yaşar Özel bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1971 yılında ilk kez seslendirmiş olduğu bir İrfan Özbakır şarkısı dinleyeceğiz. Nihavend makamındaki bu eserin sözlerini Ergun Evren kaleme almış. Hani yosun rengi gözlerin olacaktı senin, hani düşlerime gelecektin, yağmurlu bir Nisan akşamında hani ansızın dönecektin.

Yine kıpır kıpır bir Yeşilçam klasiği dinledik. Saadettin Öktenay, Turgut Yarkent ortak çalışmasında Medaşen Sancakoğlu bizlerle birlikteydi. Bu güzel nihavend eserin ardından şimdi ritmimiz biraz yavaşlıyor değerli dostlarımız ve Karciğer makamında eserlerle yayınımızı sürdürüyoruz. Sedat Oytun'da

0: Dinleyeceğimiz Karciğer Ut Taksimi'nin ardından geçmişe uzanacağız. Suat Sayın'ın 1974 yılında seslendirmiş olduğu bir Şekip Ayhan Özışık şarkısını dinleyeceğiz. Karciğer eserin sözlerini Müzeher Güyer kaleme almış. Unutmadım seni ben, her zaman kalbimdesin. Aylar yıllar geçti, söyle sen neredesin?
1: Ara Taksimi'ni Sedat Oytun'dan dinliyorsunuz.

Dönülaköz Saadettin Kaynağ'ın güftesi Refik Ahmet Sevengil'e ait Karciğer şarkısını seslendirdi bizler için. Karciğer makamındaki şarkılarla birlikteliğimiz devam ediyor. 1981 yılında TRT Ankara Radyosu'nda profesyonel sanat yaşamına başlayan ve 2008 yılında emekli olan değerli sanatkar Nilgün Abışko Osma bizlerle birlikte olacak şimdi de. Sanatçı Fehmi Tokay'ın güftesi Lütfi Fikret German'a ait Karciğer şarkısını seslendirecek. O ahu bakışlara bir anda kandın gönül, neden inandın, nasıl aldandın gönül?

Ankara Radyosu sanatçılarından Süheyla Eren bizlerle birlikteydi. İsmet Ağa'nın Karciğer şarkısını seslendirdi sanatçımız. Kıymetli dinleyenlerimiz, Geçmiş Zaman Olur Ki programında şimdi ise Uşak makamındaki şarkılarla ruhumuz dinlenecek. Bir Şerif İçli bestesinde Muazzez Abacı'ya kulak vereceğiz. Çok Geceler Bekledim isimli albümünde yer alan güftesi Mesut Kaçaralp'e ait Uşak şarkıda sanatçı bize şöyle seslenecek. Hasret dolu ahım sana hüsranımı söyler. Didem'deki yaşlar ise hicranımı söyler. Bir an bile olsun seni mümkün mü unutmak? Her şey dile gelmiş, bana cananımı söyler.

İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Nazan Sıvacı, Saadettin Kaynak'ın Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Uşak şarkısıyla bize seslendi. Niçin baktın bana öyle, dargın mısın durma söyle. Uşak şarkıların ruhumuzda bıraktığı güzelliklerle nostaljik yolculuğumuz devam ediyor. Efendim şimdi 2011 tarihinde kayda alınan bir eseri dinleyeceğiz. Mehmet Bitmez ve Cemil Derelioğlu imzalı bir şarkı. Kıymetli sanatçımız Sami Aksu'nun yorumuyla dinliyoruz bu şarkıyı. Mevsimlerden ilkbaharken, gönüllere aşk dolarken, bir diğer adıyla seni sordum yıldızlara.

Radyosu sanatçılarından Melahat Gülses, Yalçın Turan'ın güftesi Oktay Rifat imzalı Uşak şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Şimdi anonim bir türkü var sırada. Dilek Türkan'dan dinleyeceğiz bu sevilen eseri. Kadife'den kesesi, kahveden gelir sesi.

Sevilen Uşak Türküsü Süleyman Saral'dan dinledik. Günümüz daha da renklendi değerli dinleyenler. Uşak türkülerin ardından, uşak şarkıların ardından şimdi Hicaz makamında eserlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Meda Şen Sancakoğlu bizlerle birlikte olacak. Avni Anı'nın güftesi Sedat Ergintuğ imzalı şarkısıyla bize seslenecek. Kader, kime şikayet edeyim seni bilemem.

Nesin Sipahi'nin sesiyle yine geçmişe uzandık. Yesari Asım Arsoy'un Hicaz şarkısını dinledik. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken yine nostaljik kayıtlara sesiyle icrasıyla damga vuran bir sanatçı Gönül Akkor bizlerle birlikte olacak. 2006 yılında yayınlanan Ne Yaptım isimli albümde yer verilen bir Necdet Tokatlıoğlu bestesini dinliyoruz. Yalancının birine kapıldı, kandı gönül. İnandı, yandı yine, çekilmez oldu ömür.

Yalancının birine kapıldı, kandı gönül, inandı, yandı yine, çekilmez oldu ömür. Neşet Tokatoğlu'nun Hicaz şarkısını Gönül Akkor'un o şahane yorumuyla sunduk. Ve efendim, bugün de Türk müziğinin ölümsüz eserlerinle yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken, şimdi bir Saadettin Kaynak şarkısında Seçil Heper'i ağırlayacağız. Muhabbet bağına girdim bu gece.

Şarkıların duygu dolu dünyasında keyifli bir yolculuk gerçekleştirdik. Eskimeyen Türk musikisi nameleri yine gönlümüzde taht kurdu. Biz her gün bu mikrofonda en özel eserleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden bu mikrofonda en özel şarkılarla buluşmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken sizlere bir Ferit Sıdal şarkısında İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

Gönül korkusu öpeyim gözlerinden, kalmaz gönül korkusu. Aman güzelim canım, güzelim ben sana yanmışım. Güzel sözlerine, yeşil gözlerine hep aldanmışım. Aman güzelim canım, güzelim ben sana yanmışım. Güzel sözlerine, yeşil gözlerine hep aldanmışım.